büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın.

0: 2. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese iyi haftalar. Emre Mutlu Şovan itibariyle başladı. Haftanın ilk günü. Depresyonda mısın? Kendini kötü mü hissediyorsun? Allah'ım ben ne yapacağım? Bir dünya problemim var. Geç aga, geç, geç, geç, geç onları, geç. Beraberiz yine. Şunu unutma ki sana hiçbir şey olmaz. Yarattığımız suni depresyonlarla, suni bunalımlarla tripten tribe giriyoruz. Kendimizi kötü hissediyoruz. Pazartesi sendromu vesaire falan filan. Şimdi hepsini yere bırak ve ellerini havaya kaldır. Emre Mutlu Şov'a yakalandın. Ben buradayım, sen de oradaysan. Ne şahane bir sabah, ne şahane bir pazartesi sabahı. Çok şükür nefes alabiliyoruz. Bugün de kavuşmak nasip oldu. Günaydınlar, hayırlı haftalar. Emre Mutlu Şov'un saçma sapan şov programının saçma sapan dinleyicisi. Hoş geldin. Ay kabul et, normal değilsin. Normal olsan beni dinlemezsin. Herkese iyi haftalar diliyorum efendim. Pazartesi sabahından İstanbul efendim'den Türkiye'nin en değişik şov.

0: yeni haftaya başladık. Emre Mutlu Şov'a da başladık dolayısıyla. Saat 10'a kadar beraberiz. Hiçbir yere ayrılma. Başladık, hadi bakalım.
1: Daha sonra. Emre Mutlu Şov'da kısa bir ara.

razı olsun demiş. Senden de razı olsun, o ne demek ya? Cümlemizden, Cemil cümlemizden kardeşim benim. Sen de iyi ki varsın, günaydınlar. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar demiş, kurumsal bir mesaj. Abi şu bey yemeği geçelim artık ya. Günaydın çok kıymetli saygıdeğer müdürüm. Masanıza karamel macchiato ve köyden yeni gelen tulum peynirinizin yanına bir başta soğan bıraktım demiş. Afiyet olsun, hayırlı sabahlar. Ben de söyledim az önce. Aramızda normal yok. Fantaziye bak. Karamel macchiato, köyden yeni gelen tulum peyniri ve bir başta soğan. Deli çocuk. Son pazartesi sendromu bükücü Emre Mutlu Show, hoş geldin demiş, hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın kardeşim benim, Aziz Başkan. Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon demiş. Sloganı bile yazamamış adam ya. O kadar uzun zaman mı oldu, slogan yazamamışsın? Günaydın kardeşim benim, Aziz Başkan Fener şampiyon. Sormadım ne diye, niye böyle ki... Pekala. Günaydın Emre. Haftaya senin güzel enerjinle başlamak her zamanki gibi çok keyifli. Sana ve tüm dinleyicilere huzurlu, bol, şanslı ve güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ederim sevgili Şenay. Diğerlerinin asla yapamadığı en iyi sabah programı başladı demiş. Hava nasıl? Teşekkürler, günaydınlar. Emre abi az evvel otopark girişinde karşılaşmıştık. Dinliyoruz, iyi yayınlar demiş. Evet, az evvel otopark girişinde bir dostum merhabalar dedi. Selamlaştık. Altında motor vardı. Sabahın 7'sine, yok ya 6'sıydı hatta, 6.30'tu. Ben dedi bir gazlayıp geleceğim dedi. Bizim bu binada oturuyormuş. Sabah sabah adam ne yaşadıysa gazlamaya gidiyor bak. Şey mi dedi acaba, pazartesiye ben gazlamadan başlayamam. Ben pazartesi sabahını ancak gazla. Tabii.

sabahındayız. Elbette ki cumartesi pazarı nasıl geçirdiğini bilmiyorum ama pazartesi sabahını nasıl geçireceğini en azından biliyorum. Ve bu yüzden senin tam yan koltuğunda, yan masanda, yanındaki sandalyede ya da ensenin dibinde kulağına kulağına konuşmaya geldim. Buradaysan ne mutlu bana. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar kafamız karışık ki. Yani benim bir şeyim yok. Ben çok iyiyim aslında falan diyorsun ama alt bilincin çalışıyor. Kredi kartını düşünüyorsun, kirayı düşünüyorsun, anneni babanı düşünüyorsun, sağlıkla ilgili bir sürü kaygın var. İş yerinde problemlerim var, bir sürü sorunumuz var. Hepimizin. Ama unutmayın ki hepsi geçecek. Geçmek için geldiler, gelenlerin hepsi geçti gitti. Kendimize çok fazla dert edinmeden daha iyi hissedebilmek için neyi unutmuyoruz biliyor musunuz? Gülmeyi. Her şeyimizi kaybetsek de neşemizi kaybetmeyeceğimiz bir haftaya başladık. Kimler gelmiş, kimler ne günaydın mesajlarımız var böyle. Günaydınlar Emre Mutlu. Günaydınlar Emre Mutlu. Bakanla konuşuyor sanki. Günaydınlar efendim. Emre abi bu sabahta yine aç uyandım demiş. Ne yapabilirim yani mesela? Dolabında bir şeyler var mı diye gelip bakayım mı? Herkese hayırlı sabahlar, herkese hayırlı haftalar demiş. Nusret. Herkese günaydınlar diliyorum demiş. Peki teşekkür ederim. Bitişte çaya bekliyorum demiş inşallah. Günaydın, 15 gündür Tokyo'daydım. Şu anda buranın trafiği üstüme üstüme geliyor. Korna sesini unutmuşum demiş. 15 gündür Tokyo'daymış. Tokyo. ...15 gündür... Osaka'daydım da ben de. Tokyo'da niye korna çalmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü yayayı falan görmüyorlar yani. Ufak tefek birkaç Japon. 30 milyon muydu Tokyo'nun nüfusu? 20 kaç? Dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi. Gerçekten acayip bir kaos var ve gerçekten korna çalmıyorlar arkadaşlar. Çok kalabalık. Bizim Ayumi, ben Tokyo'ya hiç gitmedim ama bizim Ayumi Tokyolu, Tokyo doğumlu bir arkadaşım var benim. Düşünebiliyor musun bendeki? Çok havalı değil mi? Yani Tokyo doğumlu arkadaşım var ya.

Günaydın demiş. Aşırı gerginim, saçım istediğim gibi olmadı. Beni kadınlar ve saçı gür olanlar anlar demiş. Delirmiş. En büyük sorunun bu olsun be kız be. Boş ver ayol, bu sabahta istediğin gibi olmasın ayol. Seni ben anlayamam evet. Onu biliyorum. Çünkü hiçbir sabah saçım istediğim gibi olmadı diye çıkmadım evden. Saçım nasıl olursa olsun saçım benim saçım. Saçım da saçım, güzel saçım diye çıktım. Senin canın sağ olsun. Kimmiş, dur bakayım bir dakika. Sevgili Begüm. Begüm. Begüm. Öyle bir reklam vardı eskiden. Herkes hazır mı? Evet, peki yeteri kadar hazır mıyız? Evet, peki saçlar hazır mı? Benim saçlar genelde kuaföre gitmeye hazır oluyor. Papaz gibi olduğum için. Emre abi günaydın. Begüm'ün telefonunu verebilir misin demiş. Oğlum başlamayın sabah sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni yayın başladı. Net Begüm'ün telefonu. Yeter. Begüm'ün instası var.

Sabah kahvaltısını Akdeniz usulü yapacağız efendim. İsterseniz bekleriz demiş. Size çok yakınız. Ne ismini vermeyeyim buranın da, ne plaza. Bana çok yakın bir plaza burası herhalde. İsmini gördüm galiba bir yerlerde. Akdeniz kahvaltısını çağırıyor beni. Şırdan var mı? Hep söylüyorum, Adana'da Akdeniz'de değil mi?

Abi günaydın, 3.30'da yattım, yeni kalktım. Kalkar kalkmaz bil bakalım ne yaptım. Tabii ki radyoyu açtım demiş, canımsın benim. Enes günaydın. Emre Mutlu, 24 saat anlatsan 24 saat dinlerim demiş. Canım benim, sağ ol. Ben niye 24 saat anlatayım? Bunun maaşı belli, ederi belli yani bu işin. Saadettin Teksoy gibi saçım saçım güzel saçım. Neden güzelsin saçım? Hep beraber saçım saçım. Bir kel olan mağarasına mı gidiyordu? Bir şey vardı onun ya. Kel başa şimşir tarak, saçım benim saçım benim güzel saçım bilmem ne falan, öyle bir şey vardı.

Aferin sana, pazartesi olduğunu unuttular. Yok yok, herkesin hatırında, kimse unutmadı ama pazartesi tokat manyağı yapacağız beraber, hep beraber sayenizde.

burada bir bakalım. Henüz muhabbete dahil olmamış olanlar da var aranızda, eminim buna. Gizli gizli böyle sessiz sedasız dinleyenler de var. Ama yoklamaya katılacaklar bence. Evindeysen 1'e, iş yerine çoktan vardıysan 2'ye, maalesef trafikteysen 3'e basıp bir WhatsApp hattımıza gönder bakalım. 0544-886-1886. Gel böyle. Gel beri yar, gel beri. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp gönder. Bakalım neredeymişsin? Yoklamamıza katıl, yok yazılma bence. Ben olsam yok yazılmazdım. Hem buradasın, hem dinliyorsun, hem bir de yok yazılırsın. Olmaz. Basıver bir tane tuşa, gönder.

0: sana tereyağlı peksimet ısmarlayayım mı? Peksimet neydi? Peksimet neydi? Peksimet'i biliyorum ya şey. Mardinliler yapar özellikle. Mardin... Mardin'de meşhur olan bir şey olduğunu kurek böyle kuru şey ne diyorlar etimek gibi bir şeydi değil mi? Tereyağlı peksimet. Sıcağından da bir oluyor var ya demiş. Hollanda'dan günaydının yayınlar demiş, teşekkürler. Günaydın efendim üççüler, çok fazla bu sabah herkes trafikte mi ya? Günaydın Çekmeköy'den selamlar. Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Mardin pekmezli yumurta. Evet abi doğru söyledim, Mardinliyiz. Peksimet de çok severiz. Yeni çıktı bunlar fırından demiş. Üzerine de tereyağını laps diye kapattım. Sana da bu fotoğrafı attım demiş. İyi yaptın.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
0: Yazınca Emre mutlu olacaksa ben de mutlu olurum demiş. Ya sen nasıl bir bal mısın sen bal? Peksimet ve kuru et demiş. Bosna usulü oluyor demiş.
2: Bu gidiş.
0: Günaydın 3. Üççüler.
2: Durmalı koynumda ellerim boynum.
0: Emre abi E5'teyim, yoğun bir trafiğin ortasındayım demiş. Bence İstanbul FM dinleyenler kornaya bas. Abi bak onu daha önce yaptık, kavga çıktı, gerek yok. Nasıl da dik. Ya dinleyemeyeni rahatsız etmiş oluyorsun, anladın mı? Kornaya basıyorsun, adam niye bastığını anlamıyor. Dinlemiyor ya mesela, sen dinliyor olarak basıyorsun. Ama ben bir trafiği açayım mı? Yolu boşalt, İstanbul FM dinleyeni geliyor, boşalt şu yolu be.

Ve pazartesi ve kavuştuk demiş. Günaydınlar Gülşen. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Sayenizde efendim, sayenizde.

0: Yoldan geçen aracın İstanbul FM dinlediğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Çok hızlı geçti ama aynı şarkı. Melike Şahin çalıyordu demiş. Demek ki o da dinliyor, ne diyeyim ben. Bence bir renk belirleyelim. Mesela kırmızı, herkes camdan dışarı kırmızı bir eşya çıkarsın. Kırmızı bir eşya mı? Olmayanlar ne yapacak? Abi kırmızı bir şey var mı? Arka koltuğa baksana. Dur bagaja bakayım. Günaydın Emre Bey demiş. Estağfurullah efendim. Şu beyi meyi bir geçelim ya. Oo, arabasında sabah sabah 21 derece, saat 7.17 yazıyor ekranında ve İstanbul FM açık. Ne kadar mutlu oluyorum böyle şeyler gördüğümde, sağ olun. Paşteta demiş, bilenler beşe bassın dersen tüm boşnaklar ifşa olur. Boşa. Boşnak ifşası. Bir gün önceden belirleyeceğiz. Bu adam tam bir organizatör. Teşekkürler Ahmet San, teşekkürler. Kalite tesadüf değildir demiş. Hocam, hocam yapma bak, gazlama beni, sonra gaza geliyorum. Böyle şeyler, programı uzatıyorum gaza gelip, bak yapma ne olur. Şarkıyı kes demiş. Şarkıyı kapatayım anlamında mı, şarkıyı böyle uzaktan kesme yani, yani göz ucuyla böyle şşş. Derler ya, şu köşeyi kessene bak. Emre abi senin farkın ne biliyor musun? Aşırı samimisin demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Yani ne diyeyim ben şimdi? Normalde böyle mesajları okumuyorum ama bir reklama gidip geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Emre abi, dün akşam bizim akşam mı havuz mu açıldı? Bir dakika, yine abi bak, bu sesli mesaj attığınız zaman benim onu çözmem yarım saatimi alıyor. Dün akşam bizim sitenin havuzu açıldı. Ha, açılış yaptılar. Tamam, dur, fotoğrafı görünce anladım. Özür dilerim, tamam, benden kaynaklanıyor. Bu sabah 7'de açılacağını söylediler. Saat 7.30'a gelmek üzereyken havuzun başında kimse yok demiş. Girsem mi girmesem mi, üstüme klor atmasınlar. Şeyle değil mi o, maşrapayla atıyorlar ya böyle. Bana bir kere olmuştu, bundan 3 önce oturduğum bir sitenin havuzunda. Havuza girdim, adam dedi ki çıkar mısınız? Niye dedim? Dedik klorlayacağım burayı. Dedim ben kendim klorlasam içerisine. Turnikeler çalışmıyor, ben de üstünden atlayıp girdim. Metrobüse kaçak binerler ya böyle. Zorla çıkarttılar beni ya. Günaydın Emre'ciğim, süper enerjik geliyor sesin, iyi yayınlar, mutlu bir hafta olsun demiş hepimize. İnşallah güzel bir hafta olur. Emre abi, toplu kahvaltı ne zaman demiş. Bilmiyorum, kısmet. Yaparız. Olma mı? Avusturya'dan günaydınlar. Oralar ısınmaya başlamış, dün konuştum kardeşimle demiş. Burası hala buz gibi. Evet, ısınmaya başladı değil, hatta 35 dereceleri falan gördü İstanbul. Hele bir de arabayı bir yerde park ettiysen geçmiş olsun. Böyle bir 2 saat falan güneşin altında kaldıysa içerisi Serengeti düzlüklerine dönüyor, Nijerya gibi oluyor. Aa bak, hatırlattılar hemen bir su operasyonu yapalım, sularımızı bir içelim şöyle bir. Lıkır lıkır herkes bir suyundan bir lıkırdatsın bakalım, şöyle bir suyumuzu içelim. Önemli arkadaşlar, benim üstüme düşen bunu hatırlatmak, siz de eğer imkanınız varsa şu anda lıkır lıkır şöyle bir suyunuzu bir için bakalım. 2 yudum, 3 yudum, 5 yudum neyse. Önemli olan susamadan suyu içmek. En faydalı olan oymuş. Defalarca söyledik şimdi. Canan Karatay gibi bana açıklama yaptırtmayın. Sabah sabah. Emre abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Bayrampaşa'dan herkese selam gönderiyorum demiş. Teşekkür ederiz. Sancaktepe'den bir fotoğraf var. Köprünün tam üzerinden bir fotoğraf var ama hangi köprü tam tanıyamadım bunu. Orada dairem yok çünkü. Aa, benim evde kadraja girmiş falan demek.

İstanbul Çekmeköy'den selamlar demiş Sedat ve Nuray çifti. Günaydınlar efendim. Eskişehir'den selamlar. Alp yazmış, teşekkürler, günaydınlar. Emre abi günaydın, Maltepeciler burada mı? Maltepeciler birazdan tabii ki. Benim yayının dinleyenlerin %80'i Maltepeli olduğu için ya da Maltepe'den dinledikleri için ya da onlar daha baskın olduğu için bir Maltepe gerçeğimiz var efendim sabahları. Emre Mutlu günaydınlar demiş. Yine rızkımıza bakıyoruz demiş. Taksi şoförüyüm. Hayırlı sabahlar, teşekkür ederiz. Günaydın müdür, Maltepe'den selamlar, ne yaptın demiş. Ben de ne yapak yazdım WhatsApp'tan. Maltepe burada dedik ya demiş. Sen olmasan bu trafik çekilmez sayın başkanım demiş. Estağfurullah, estağfurullah. Yapma, yapma.

Emre abi günaydın. Gariban kahvaltısı istersen demiş, bekleriz. Gariban kahvaltısı 6 kilo börek var masada. Sen o böreğe var 2000 lira atmışsındır, ben sana söyleyeyim. Geç sen, gariban kahvaltısı mı görmedik? Ey yavrum ey. Günaydın Emre demiş Belçika'dan. Günaydınımız var bir tane, günaydınlar. Herkese selamlar. Serpil İnce. Tahmin ediyorum 8 aydır sizi dinliyorum. İlk defa mesaj yazıyorum ama kulağım hep sizde. Var olun, sağ olun, teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun. Emre abi günaydınlar, sence bu nedir demiş. Ya bir kardeşimiz var. Dur, ismi neymiş? Serdar. Sürekli bana böyle gizemli şeyler atıyor. Ve attığı şeyin ne olduğunu soruyor. Abicim ne bileyim o ne? Sen yazsan da ben de rahatlasam ne olduğunu. Geçen de bir şey atmıştı, deriymiş, deri. Vallahi anlamadım bunun ne olduğunu. Saçma sapan bir şey yani. Merak da ediyor çok değilim aslında ama sen yine de rahatlayacaksan söyle. Emre abi günaydın, üzülerek söylüyorum ama o sene bu sene demiş. Tamam inşallah o sene bu sene, tamam inşallah. İnşallah kardeşim, bizi bir salın artık ya. Tamam mı abicim mi, aman mı abim mi, of be. Bir Emre Mutlu Atasözü der ki demiş, günaydın aşkili ponçike, ponçikellalarım.

Emre Bey merhabalar, sadece fikir olarak söylüyorum. Bir şiir podcast programı yapmak istemez misiniz demiş Suzan. İstemem. Ya sabahları bazen böyle hani haddimizi aşarak böyle bir edebiyat mevzularına giriyoruz ama yani bu profesyonel anlamda düşündüğüm bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Aziz Yıldırım geldi, bir tebrik yok mu bekliyoruz abi demiş. Tebrik ederiz efendim. Tebrik ederiz, başarılar diliyoruz Aziz Başkan'a. Merhaba günaydın demiş. Aziz Başkan'a selam olsun. Selamlarımızı gönderelim. Kendisini tebrik edelim. İnşallah çok başarılı bir sezon geçirir. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylemekten imtina etmiyorum. İnşallah Aziz Başkan kendisini yıllarca kanıtlamış bir futbol adamı Fenerbahçe'ye inşallah başarılı günler yaşatır diye ümit edelim ve kendisine başarılar dileyelim. Emre abi günaydınlar, sana balığımı atmak istiyorum deyip balığını atmış bana. Gerçekten bu sabah uyandığımda hiç neymiş ismi, dur bakayım. Emrah kardeşim, senin balığını görmek üzere uyanmamıştım. Kendisi 11 yaşındaymış. İsmi Boris. Japon balığı varmış kendisinin. Boris'i bana attı sağ olsun. Ben de Boris'i görmüş oldum. Sabah sabah Boris gördük. İyi ki. Allah uzun ömürler versin kardeşim. Allah ayırmasın. Hayvan sevgisi çok kıymetli bir şey. Bunun da merak ettiği şey, balığı küçük mü büyük mü? Sana ne lazım? Hangi cins balık lazım yani? Akvaryumun tamamı da bu demiş. Pekala. Kadir Mutlu da bir mesaj atmış, yeni yavrum diye. Abi ben bu ufaklığın ne olduğunu anlayamadım. Köpeğe de benziyor, koyuna da, bu ne? Ne bu abi? Ne olur kızma bana ama anlayamadım. Allah Allah. Yeni yavrum demiş. Ya pitbull'la koyun arası bir şey ilk defa görüyorum ya. Değişik. Birazdan sabah mevzumuz başlayacak. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza eğer kaydetmemiş olanlar varsa lütfen kaydetsinler, ama Emre Mutlu diye değil, İstanbul FM olarak kaydederseniz. Çünkü bazen gece mesaj atanlar oluyor, sabah görüyorum bunları burada. 0544-886-1886

Dur şimdi bir zarf daha atıyorum. İnşallah bugün şanslı günümdeyimdir. Şimdi herkes, imkanı olan herkes, tabii ki KVKK diye bir şey var. Yani biz bunları paylaşacak halimiz yok. Ben görüyorum bir tek attığını. Rakam söylemem lazım. İnşallah şanslı günümdeyimdir bugün ya. Herkes galerisindeki ikinci görseli atabilir mi? İkinci bak yani en sonuncusu değil, bir önceki yani. İkinci görseli at, videoda olsa fotoğrafta olsa. Atmak istemiyorsan tabii ki atma ama atacaksan da dürüst ol. İkincisi bu deyip at bana. Hadi bakalım, yine attık bir zar. Hadi bakalım, Allah bereket versin. Bakalım ne çıkacak. Bak dürüstçe atabilirsin, sorun yok. Atmak istemiyorsan atma ama atacaksan da hakikaten ikincisini at. Atamam demiş. Yani atacak olanlar dürüstçe ikinci görseli atsınlar. İkinci görsel bak. Sonuncusu değil, ondan bir önceki. Bakalım neler denk gelecek. Sabah sabah dur bakalım, ortalık karışacak, dur. Hiç bulaşma, yaklaşmasın. Gerçek aşklara demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun, sebebini sana... Abi bende şans yok yani. Dur bakalım dur. Atmak istemiyorsan tabii ki atma ama atacaksan da dürüstçe ikinci görseli atmanı istiyorum senden. Galerine giriyorsun, video da olur, fotoğraf da olur, hiç fark etmiyor. İkinci görsel. Birinci ya da üçüncü değil, ikinci görsel. Bak bakalım neler varmış. Emre Mutlu. Evet.

sor bakayım niye konuşmuyorum ben. Bakıyorum çünkü. Abi sen istediğini atıyorum demiş. Yap dur dur bir dakika atma atma. Hayır hayır sen değil sen değil. Daha geldi. İkinci görseli balığıymış. Balığını yollamış. Teşekkür ederiz. Beyler. O yerim seni. Eray Çevik. Bu Eray Çevik bizim benim tanıdığım bir Eray diye bir kardeşim var. O mu acaba? Eray sen söyle değilsen yine onu da söyle. ...0544-886-1886. Eray kendini de bir at. Emin olmam lazım sen olduğundan. Ona göre samimi olacağım seninle. Yoksa muhatap olmayacağım. Yok benim tanıdığım Eray Çevik mi yani? Benim çocukluk mahallemdeki Eray Çevik mi? Yoksa normal Eray Çevik mi? Nasıl olur? Sanki kıymalısı var, yumurtalısı var. Abi ben peynirli Eray Çevik.

0: Dün akşam Ceza'nın konseri vardı Atatürk Havalimanı'nda, oradan çektim demiş. Ceza'ya da buradan alkışlarımızı gönderelim, çok severiz. Türk rap müziğinin babası. Rakipsiz babası.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: Benim izi çok fena, nasıl göndereyim demiş. Gönder.
1: Benim güzel gözlerine olsun varsın, ah çekinme. Sen yine yalanlar söyle.
0: Bende video var abi, hazır mısın demiş. Değilim. Balaban köfte demiş. Eskişehir'deydim dün. Afiyet olsun pekala.
1: Sen yine yalanlar söyle. Paramparça da.
0: Abi al, bu da benim balığım. Oğlum bana... Bu da benim balığım deyip beni balık yapmamış ya, yapay zeka. La havle, la havle. Bir fotoğraf gelmiş. Ooo, kahvaltı fatişkosu. Günaydın Küçükköy, güneşin batışı demiş. Tavuklarla vakit geçirmece. Pekala, dün akşam Beykoz'dan, bu sefer doğru rakam demiş. Ne demek doğru rakam? Ha, peki, güzel fotoğraf.
1: Yanıldım belki de 100.000 kere. Ayıplandım, vazgeçmedim ben yine.
0: Merhaba, 42 yaşında biri olarak gençliğimizde Zeki Kayan Coşkun Zekirdek adı altında bir program vardı. Onu çok dinlerdim ve bunca seneden sonra eğlenceli bir programa bugün denk geldim. Ve çok keyif aldım, teşekkürler demiş. İyi vakit geçirmemizi sağladığın için efendim. Zeki Kayan Coşkun hala devam ediyor ama sen yine burada kal. Hakikaten Zeki Kayan Coşkun eskidir ya. Kulağına giderse selamlarımızı iletirsiniz. Aynı saatlerde program yapmıyoruz ama... Teşekkürler, aramıza hoş geldiniz. Emre abi sen kaşındın demiş. Oğlum açmaya korkuyorum fotoğrafı ya. Sence neresi burası? Alaçatı gibi geliyor bana. Dürüst çattım demiş. Dün oyunda bağlantım kesildi. Takımı sattık. Ne bu? Hangi oyun? Counter Strike'mış. Hayırlı sabahlar, Kuyumcu Kent'ten selamlar demiş. O yerim sizi. Günaydın Emre, Özgür Okçu demiş. Belli okçu oldun kardeşim. Emre abi hazır mısın? Oğlum gerilimi niye arttırıyorsun? Atıyorsan at, atmıyorsan atma be! Hazır mısın? Emin misin? Kusura bakma. At at abicim, at. Galerindeki ikinci fotoğraf veya video ne varsa orada onu at. Ya da atma yani.

Hemen. Günaydın, hayırlı haftalar, iyi yayınlar demiş. Eşim Büşra Toprağa selamlar. Abicim yanında değil mi? Kendin selam söylesene. Büşra selam de öp yanağından. Yani bizim üstümüzden niye sektiriyorsun milyon dolarlık radyoyu burada kendine alet edip böyle. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses. Defnem demiş, öperiz Defne'nin yanaklarından. Eninde sonunda görüşecek. Ceza süpersin demiş. E tabi sen ceza dedim, ben de çaldım. Aklıma geldi.

Bak şimdi Napoli ile Inter'i yenmiş. Bir PlayStation havaya ekran görüntüsü atmış. İyice, ben yorulma, kondisyonum tahta diyecek. Varsa delikanlı bekleriz demiş. Ben hafta sonu var ya. Gözünü kapat ve dinle, bence en azından %100 gerçek ve can. Aklını aldım insanların, bence hiç. Bak bana, beni gazlama çocuk, yapma. Boşlukta dolar yavrum, biz boşuna mı koştuk? Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok. Sevgili Murat, kendinden geçmiş. Bir gün sana söz veriyorum, blok bizdeyse. Sana küçük bir PlayStation eğitimi vereceğim. FIFA eğitimi diyelim biz buna. İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu. Neyse. Günaydın Emre abi, iyi yayınlar demiş. Bir fotoğrafta burada var. Boğazı atmış. Boğaz manzarasını atmış. Demek ki ikinci görsel buymuş. Bir fotoğrafta burada var. Herkes Boğaz'da mıydı dün? Her yer Boğaz oldu. Ne oldu burası? İyiyle kötü arasında duran. Seninle iyi arasında. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Tam olarak anlaşılmayan bir şey var. WhatsApp web'te tek açımlık fotoğraflar açılmıyor. Ve neden bana tek açımlık fotoğraf attığınızı hala anlayabilmiş değilim. Haberiniz olsun. Dünya Kupası hazırlık demiş. Aa, burası neresi? Ha, Hollanda, tamam. Ablamın bana attığı video demiş. Dans eden sincap videosu.

Sabah sabah bilgisayarı formatladım, işe yetişmek için uğraşıyorum, trafikteyim demiş. Arasında. Esenlikler dilerim deyip ikinci fotoğrafını atmış. Evet, bilgisayar formatlama fotoğrafı, yani format atarken. Kötüyle benim aranda irice bir... Yine bir İstanbul Boğazı'ndan fotoğraf var. Dün sabah kahvaltıya Çamlıca Tepesi'ne gitmiştik. Ha, bugün pazartesi olduğu için mi? Herkes Boğaz'daymış dün o zaman. Almanya'dan gelen ne bu, marzipan mı? Peki. Günaydın Emre, iyi yayınlar dilerim. Selamlar demiş. Selamlar efendim.

Emre Mutlu günaydın, nasılsın, iyi misin demiş. Teşekkür ederim, sağ ol dostum, sen nasılsın? Benim ikinci foto atılacak bir fotoğraf değil, atamadım demiş. Tamam, okey. Neden ısrar etmiyorum? Çünkü Alp yazmış bunu. Normalde at canım, ne demek, Allah Allah, ne alakası var, atabilirsin tabii ki canım. Burası yani yabancı bir yer mi falan. Günaydın aslan müdürüm demiş. Günaydın benim taklacı müdür yardımcım. Adamın dibi dibi. Tırların fotoğrafları var yan yana. Rahmetli amcam da tırcıydı. Tır şoförüydü, dünyayı gezdi adam. Hayatımda ilk tır kullandığımda 6 yaşında falandım. Sen düşün gerisini. Emre Mutlu günaydınlar, al sana ikinci fotoğraf demiş. Beyza bebişin fotoğrafını atmış. Öperim onun yanaklarından, çok tatlıymış. Allah acısını göstermesin. Benim ikinci sırada fotoğraf yok, video var demiş. Buyurun hemen paylaşıyorum demiş. Bir güzergah. İstanbul dönüşü demiş, evet, yollardan bir. Fotoğraf var, şey, video var. Emre Bey günaydın, konudan emin miyiz demiş. Eminiz.

Esra atmış. Var mı aşkın benle kavgası? Sonsuza dek en iyi arkadaşım. Günaydınlar. Günaydın efendim, ben Yiğit demiş. Kalbim geçer acısı. Yiğit'in bir fotoğrafı var, yakışıklı kardeşim, günaydınlar. Bugün şiir olacak mı? Elbette ki, hem de çok güzel bir şiir var bugün. Hafta sonu okudum, çok hoşuma gitti. Cahit Külebi'nin bir şiirini okuyacağım efendim bugün. Umarız layık oluruz. Metin atmış bir fotoğraf, sevdiceğimle demiş. Allah ayırmasın güzel kardeşim, ne kadar güzel çıkmışsınız. Bir fotoğraf var burada. Çocuğunun çektiği, çizdiği bir resim. Ay ne kadar güzel. Askerleri yapmış, Türk bayrağımızı yapmış. Helal olsun valla. Ayıptır söylemesi dünkü kahvaltı soframız demiş. Ayıp değil canım, afiyet olsun. İkinci görsel bu demiş. Oğlum deterjan koymuş makineye. Benimkini atladın mı? Hayır, şimdi sıra geldi. Deterjan koymuş. Makinenin var ya, hayatını karartmış. 6 kilo deterjan koymuş, onun videosunu çekmiş annesi de.

0544-886-1886. Tek cevap hakkın olsaydı. Tek cevap hakkın olsaydı. Bir sürü vardır eminim, bir sürü. Hepimizin bir sürü var ama tek cevap hakkım var. En çok neyi özledin? 0544-886-1886. Yaz bakalım. En çok neyi özledin?

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Bahçeli, Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan, Zincirli Kuyu, Aksiyon, Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili seyrediyor.

0: Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim, gönderdim. Kazanan o.

0: Kandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi...

Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Sev biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek. Savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Ve bu yüzden dudakların çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi. Tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Sev biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını güzel kadın. Savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Sen Türkiye gibi aydınlıkta güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri be.

Ya hayatımda ilk defa sabah mevzusunda verdiğim konuya pişman oldum. Ben böyle düşünmemiştim ama herkesin özlediği, hep aramızdan ayrılanlarmış. Çok fazla mesaj var. Buna girersek çıkamayız. Allah hepsine rahmet eylesin, hepsine. Yaptığı yer incitmesin, mekanları cennet olsun ama hakikaten ben böyle planlamamıştım, yani böyle düşünmüyordum. Olsun, en azından topluca böyle bir anmış olduk. Rahmet eylesin Allah hepsine. Vallahi gerçekten ben bu kadar çok böyle bir mesaj geleceğini, yani şimdi tek tek okumaya kalksam var ya, oh, çıkamayız işin içinden yani. Ne olur kusura bakmayın, konuyu değiştiriyorum o yüzden. Yani böyle beklemiyordum, bu kadar beklemiyordum. Yani kendi kendimi darmaduman ettim durup dururken. Hemen döndürelim, hemen döndürelim. Beni biliyorsun, ben oho hemen sol şeride geçmeye, biliyorsun dünden hemen yani. 0-544-886-1-886 eğer beni duyuyorsan. Kapattık, kapattık, tamam, bitti o konu, tamam, okey. Hemen hemen hemen, hiç sıkıntı yok. Bak şimdi ben ne yapıyorum, seyret şimdi, bak bak bekle.

Çocukluğundaki hangi çizgi filmde bir karakter olmak isterdin? Karakterin ismini de yazacaksın ama öyle atıp tutmak yok. Ninja kaplumbağalar mı? Diyeceksin ki bana Donatello. Taş devrimi diyeceksin ki bana Barney mesela. Çocukluğundaki hangi çizgi filmdeki hangi karakter olmak isterdin? Mesela bir bölüm seni oynatacaklar. Mesela ben Fred Çakmaktaş'a biraz da benziyorum da. Bak yazmış direkt. Dedektif Gadget. Kayvet abi demiş koşan eleman var ya bir türlü yakalayamadı Roadrunner'ı ya. Mi. Rich. Uf. Oho bu kat. Üzeyir de yazmış aynısını. Herkes Rich. Pamuk Prenses pekala aldık kabul ettik. Bu arada yazdıklarınızdan yaşlarınızı da anlayabiliyorum, onu size söyleyeyim. Haydi demiş peki. Pembe Panter. Clementine.

Ya o kadar bizi böyle... Allah aşkına şuna bir baksana bak bak. Allah aşkına bak. Nasıl huzur veriyor değil mi?

O zaman tamam, şimdi ben buradan sana müziği vereceğim, hangi çizgi film olduğunu bileceksin bakalım. Bunu biliyorsun, bunu ben söyledim zaten. Yazma pembe panter yazıyor. Biliyorum, tamam be.

Ne bu? Yağmur gibi yağmur. Hepinizin yaşını anladım. Hepiniz benle aşağı yukarı akransınız. Oy oy oy. Ekranı görsen şu anda var ya. Çok basit sordun demiş. Tamam, zorlaştırırız. O kadar iddialıysan.

bilen olursa, bunu bilen olursa vallahi da billahi da helal olsun, ona var ya hediye göndereceğim. Eğer şunu bilebilen olursa Şazam yapmayın bak. Mirkelam yazmış. Hayır, bunu söylemiyorum ya. Geliyor, hazır mısın? Hadi bakalım. Bunu bilen olursa harbiden helal olsun.

Jetkiller yanlış. Şeker kız kendi yanlış. Heidi yanlış. Ninja kaplumbağalar yanlış. Bunu bilen çıkmaz zannetmiyorum ya. Çok düşük bir ihtimal. Vay be, bildi. Evet, bilen biri çıktı. Kimmiş? Mahmut Yavuz. Mahmut, sana ufak bir hediye yollayacağım sırf bu sabahın anısına. Alf arkadaşlar, Mahmut bildi. Gerçekten Alf'i bilen bordo verildi derler ya.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Sadece gerçek gurmelerin bilebileceği bir şey sormanı istiyorum demiş. O kadar iddialıyız. Peki hadi bakalım bil. Hadi bakalım.

Pokemon yanlış cevap. Richirich yanlış cevap. Tsubasacılar burada işte. Gerçek gurmeleri. O bir dakika. Tsubasa'yı Sevil diye birinin bilmesine ne kaç puan veriyorsunuz? Sevil Hanım tebrikler. İlknur da yazmış Tsubasa diye. Kızlar siz Tsubasa mı izliyordunuz? Gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun. Önce ben yazdım, tamam sen yazdın, bir şey demiyorum. Ama hakikaten şunu söylemem lazım. Hanımefendilerin bununla alakalı bilgi sahibi olması enteresan bir şey.

0: Elbette tabii ki. Tabii ki yağmur gibi geldi. Hakikaten ya. Abi o kadar yaşlandık mı demiş. Abi programı bırak, çizgi film ver demiş, biz izleriz.
1: İş stresin azalsın.
0: Çok tatlısınız vallahi. Alp çizgi film değil ki demiş. Ben hala Şirinler izliyorum. Ben de. Geçen gün üşenmedim, baştan sona şeyi seyredim. Tenten İstanbul'da diye bir film yapmışlar. Yani evet, yani bütün filmlere saygım var ama saçma sapan bir film olmuş. O zamanlar 80'lerin başı. Ama güzel yani, eski İstanbul'u görüyorsun. Unkapanı Köprüsü'nde Tenten koşuyor böyle. Tenten saçı vardı. Benim çocukluğumda saçları Tenten gibi yapma diye bir model vardı. Bir de Tarkan saçı vardı kızlar. Ne düşünüyordunuz o zamanlar karşı cinsle alakalı bilmiyorum ama çok... Snoopy vardı, doğru. Cedric vardı, evet.

damla yaş damlatmaya hazır mıyız? Tamam yani olumsuz bir şey yaşamayacağız ama şunu bir yaşamamız lazım bence. İçimiz bir tuhaf olacak. Burcu hatırlattı sağ olsun. Hazır mısınız? Şöyle bir gidiyoruz şimdi ama nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Çok kısa. Çok vaktinizi almayacağım. Ah ah diyeceğimiz bir 40 saniye yaşayacağız. Bakalım neymiş bu? Emoji ile sana ne yaşatıyorsa bu. Dinlediğin şey emoji ile bir anlat bana be. Ya da ne bileyim bununla ilgili bir şey yaz. Lütfen.

Ne oldu, gittin mi o zamana? O günlere döndün mü? Ya. Masumiyet demiş tek kelime. Gerçekten öyle. Ne günlermiş değil mi? Tüylerim diken diken oldu. Ah be. Edepli çizgi filmler, evet. Bir ağlat bir güldür sabah sabah demiş. Hayır ya, yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani o dönem nerede? Aslında bizi o skeçleri değil bizi özleten ya da o izlediğimiz şeyi bir daha izlesek çok mutlu oluruz falan değil. O dönemi özlemek, yani o mandalina kokusunu, ne bileyim işte sobayı, o dönemde yapılan bütün yaşadığımız her şeyi bizi hatırlatıyor ve anımsatıyor. Ama Susam Sokağı gerçekten bizim efsanemizdi. Şimdi sevgili Özlem burada gözleri doluyordu neredeyse, vay be ne günlerdi diye. Çok acayip, çok acayip ya. Mandalina kabuğunu gözüme sıkan arkadaşlarım aklıma. Mandalina kabuğunu ters çevirip böyle bir pıtlattığın zaman böyle karşı tarafın gözüne giderdi. Onu limonla da yapıyorduk da limonla çok o acımasız oluyordu biraz. O dönemin sokak kokusunu özledim demiş. Kurabiye canavarı, Kaptan Mağara adamı, Temel Reis, Hugo. Ya Hugo ile ilgili benim de bir iki anım var. Dünyanın en saçma sapan programını izledim canlı canlı. Ya o tuşlu telefonlar yeni çıkmış. O zamanlar böyle tırırır çevirmeli telefonlar vardı ya. Çocukcağız onunla bağlanmış. Van'dan mı ne arıyor? Tolga abisi 3'e basıyor. Çocuk 3'e basacak. Telefon yok, çevirerek mecbur. En son Tolga abiye de bastık alayı. Hugo'ya da, yani o kadar sinirlenmişti ki çocuk. Ben hatırlıyorum. O programı çok iyi hatırlıyorum yani. Enteresandı. Tom ve Jerry unutulmaz. Hatırlayan var mı? Peki aranızda Hugo'yu gerçekten arayan var mı Tolga abisiyle? Gölgelerin gücü adına. Güç Emre Mutlu'da. Dur abi bir dakika. Gazlamadım ya. Hadi birazcık geriye gidelim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım.

0: yine dersim.
1: Voltron oluşturmamız lazım.
0: Senin gibi.
1: Tabii bir gittik geldik yine.
0: Seni şapşal numaracı çapkın merhabacı.
1: Emre Mutlu ile 80'ler 90'lar kuşağı gibi oldu, ne hoş demiş. Seviyorsunuz. Hatırlamayı seviyoruz. Niye sevmeyelim ki? En güzel günlerimizi o dönemde yaşamadık mı Allah aşkına? Kim diyebilir ki ben 80'leri 90'ları asla sevmiyorum? Sevmeme ihtimalimiz var mı? Neden biliyor musun? O dönemlere döndüğümüz zaman, o dönemlerle ilgili bazı sohbetleri yaptığımız zaman aslında sadece yaptığımız sohbet odaklı değil, o dönemlerdeki bazı şeyleri hatırlıyoruz. Eskileri yad ediyoruz. Hep güzeldi be. Hep güzeldi, hep güzeldi. Merak ettiğim şey şu, şimdiki Z kuşağı kardeşlerim, küçük kardeşlerim acaba şey diyecekler mi? 2020'ler çok güzeldi. Sanmam. İnşallah onlar da söylerler bizim gibi, bu benim jenerasyonumda olanların 80'leri hatırladığında ah be dedikleri gibi inşallah onlar da 2020'leri hatırladıklarında ah be derler. Ya da tüh be mi derler? Üf be mi derler bilmiyorum.
0: Ah beni duysan bir...
1: Dolayısıyla o hatırladığımız her anı bize o dönemle ilgili bir şey hatırlattığından mütevellit. Hep diyoruz ki keşke be. Mesela istemez miydin şu anda 80'lerdeki kendini bir görmek, o döneme bir gitmek, şöyle bir 1989'a, 1996'ya, 1999'a gitmek istemez miydin? Düşünsene bir uyanıyorsun, televizyonda jetkiller var. İçeriden böyle bir kızartma kokusu geliyor.

Saygıdeğer müdürüm, bu sabah Yasemin'den fotoğraf gelmedi mi bekliyoruz demiş. Gelmedi. Abi dedem de aynı sen gibi 80'ler çok güzel falan diyor demiş. Deden mi? Oğlum sen benden 5 yaş büyüksün. Deden nasıl 80'ler çok güzel dedi ya. Tospiye bak ya. Televizyonumuz yoktu 80'de demiş. Ben bizim eve ilk renkli televizyonun geldiği günü an beyan hatırlıyorum. Rahmetli amcamla babam televizyon çıkartıyorlar. Thomson marka. Markayı verebilirim artık, yok çünkü. Böyle iki kişi böyle tüplü televizyon, hatırlar mısın? Mesela o televizyonlar öyle bir televizyondu ki evden televizyonu çıkart ev 3 artı 1'miş. Öyle anlıyorsun. 2 artı 1 sandığın ev bir odayı televizyon kaplıyormuş. Dev gibi televizyonlar, tüplü. Nordmendeler vardı böyle, Hitachiler vardı böyle, önü bombeli. Ama en güzel programlarda o zamanlardı be. Vallahi Erkan Yolaç evet hayır yapıyor televizyonda. Vay vay vay vay vay. Hatta beti arttırayım birazcık. Şahane pazar var, Süheyl Behzat Uygur daha o zaman gençler.

Seksek oynuyorlar, yanlış yere basan patlıyor mesela, hatırladın mı? Vay vay vay vay. Erkan Yolaç. Televizyonda sabah sabah. Sabah erken kalkmışsın, evde herkes uyuyor, açmışsın televizyonu. Kumanda yok, böyle düğmeye basarak. Kumanda yok dediğim benim dönemim öyleydi. Renkli televizyonla tanıştığımda herhalde ilkokuldaydım. Yani 7-8 yaşlarındaydım falan. Öyle hatırlıyorum yani. Renkli televizyon bir geldi. Tabii o zaman ne oluyor? Evin çocuğu kumanda haline geliyor. Ya bizim televizyonumuz hep kumandalıydı. Çünkü babam diyordu ki kalk 6'ya bas. Kalk diyordu kardeşimin sesini kıs şunun. Dolayısıyla babam hiç kumandasız televizyon dönemini yaşamadı. Hep çocuklar kumanda olduğu için. Öyleydi yani. O zamanlar nerede şimdi tableti vermiş eline. Oradan uygulamadan bir şey indirmiş de benim kredi kartımdan 4 dolar çekmişler. Niye işte? Barney'e şapka almış. Tabii canım, Ferhan Şensoylar, Zeki Alasya, Metin Akpınarlar, Hisseli Harikalar kumpanyaları. Neler neler be. Yasemin ya, ince ince Yasemince vardı. Hayatımız geçti. Bir Demet Tiyatro vardı. Üf be. Yine gittik eskilere, yine dağıldık sabah sabah, görüyor musun? Ne yapalım? Ya ben mesela şöyle söyleyeyim, babamın toplantıları olurdu her çarşamba. Babam da derin ha. Ama söylemiyorum bak ne toplantısı olduğunu. Ya düşün bak, şu müzik her çarşamba günü şu müzik vardı bak.

her çarşamba saatlerce izlerdik ya, her şeyden mi güzel olur ya. Necat Uygur tiyatroları vardı, bravo. Cibali Karakolu. Canlı izlemeyi nasip etti Allah. Tabii yani o kadar çok böyle o dönemle alakalı şey yaşadık ki bitmek bilmez yani, saymayla bitmez. Ya şuna bakar mısın şuna?

0: arada bir dilimiz sürçerse affola.
1: Tutmasın dilimiz de dilim yok bunun, arada bir dilimiz.
2: İşte o zamanlar televizyonculuk da başkaydı be. Televizyonculuk da başkaydı, çok enteres. Sıdıka vardı, Sıdıka Erdi'ye bak, hatırladığı şeye bak ya. Sıdıka. Of, dün gibi demiş.

fazla uzatmayacağım. Bir de son banyonu yapmışsın. Saat akşam, pazar akşamı saat 9-9.30. Annem baban yat deyip duruyor. Ellerinde kumanda. Ve salondan şöyle bir ses geliyor.

Film başlıyor. Bir film izleyecekler de artık, yap da çocuk, yap artık yahu.

yaşlandığını hissediyorsan merak etme, yalnız değilsin, hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Ne yapalım? Geçmişte kaldı. Ama iyi. Anılar biriktirdik be.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir İçi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Tem'de Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

Kaptanlar buradalar mı? Ne zaman geç uyansam hep nostaljidesiniz demiş. Evet öyleyiz. Güzel yaşlanmışız peki. Ay yapma demiş. Ne yaptım ayol?

Ya bir kahve içtim gittim mi diyorsunuz? Bir şarkı. Bir tane kahve içtim yahu. Hemen fırça çekin hemen.

0: Ali Danacı ne demiş? Bir daha mesaj yazmayacağım. Bu da son mesajım. Ali, bu bir veda mı? 36 yaşındayım, ben o işi 12 sene önce yaptım demiş. İki tane de prensesim oldu ama bu soruya Türkiye'deki hayatta kalabilen tüm erkekler ve kadınlarımız bence evlenmeye en layık olmalarının sebebi.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Abi o değil de güzel yaşlandık demiş. Allah herkese sağlıkla yaşlanmayı nasip etsin. Yaşlanmak normal, olağan bir şey. Yani doğanın kanunu bu. Yaşlanmama ihtimalimiz olarak yaşarsak yaşlandıkça üzülürüz arkadaşlar. Tabii ki yaşlanacağız. Teknolojik ve tıbbi çözümler var, elbette ki var. Efendim kaz ayaklarını düzelttirmek, botoks yaptırmak, dolgu yaptırmak, işte ne bileyim jawline mı? Jawline neydi o? Var yani, bir sürü var. Var oğlu var. Sadece bunlarla alakalı birazcık sanki abartmamak gerekiyor. Yani ben Instagram'da son günlerde sürekli Kuşum Aydın videosu görmekten. Kuşum Aydın'ın son hali. Kuşum Aydın ne hale gel. Ya bırakın arkadaşlar, o da öyle karar vermiş. Öyle yani, hani. Öyleymiş yani, kime ne kim ne karışabilir Allah aşkına. İstiyorsa alnına doğum tarihini dövme yaptırsın, kime ne? Çok seviyoruz müdahale etmeyi, çok seviyoruz her şeye müdahil olmayı, çok seviyoruz. Sen sevmiyorsun da kimi kastettiğimi biliyorsun sen. Instagram'a video atıyorum, 7 milyon izlenmiş, diyor ki bana komik mi? Değil. Sana göre değilse sana saygı duyuyorum bebeğim, yapma ama, komik mi deme bana. Geç ya, es geç. Niye bununla ilgili mesai harcıyorsun? Herkesin birbirine böyle bir tavır öğretme, böyle bir fikir beyan etme hastalığı varmış gibi geliyor sanki. Mesela böyle enteresan, vallahi çok enteresan, çok garip geliyor bana. Eğer Roketsan'ın yaptığı bir tane füzeyi beğeniyorum, diyorum ki ne güzel bak işte Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atmışlar, üzerine de Yavuz Sultan Selim yazmışlar. 3000 kilometre menzilli füze, vay arkadaş falan. AK Partili misin? 23 Nisan kutlu olsun. Türk bayrağı parçası, CHP'li misin? Bir şeyli değilim, dünya insanıyım ben be. Vır vır vır vır vır vır vır vır, ömrümüzü yediler ya. Gerek var mı bu kadar yormaya, merak ediyorum, sana soruyorum, gerek var mı bu kadar yormaya? Ya bir futbol takımı tutuyorsun, Galatasaray'ı tutuyorum ben, Galatasaray'la ilgili bir şey paylaşıyorum. Galatasaray Avrupa'da Liverpool'u yenmiş ya da yenilmiş ya da üzüntümü paylaşıyorum mesela. Olabilir diyorum, iyi günde kötü günde camiamda. Vay senin ben. Bebişim gerek var mı böyle bir şeye? Bak şimdi bak, MHP'li misin demiş. Değilim arkadaşlar, herhangi bir siyasi görüşüm yok benim. Bütün partilere, bütün parti tutanlara saygım var. Hiç kimseyle alakalı bir problemim yok. Sadece bir yerde konumlandırılmak çok hoşuma gitmiyor ama çok gereksiz bu ya. Çok yorucu değil mi? Abi 12 milyon tane mesaj yazdım, bir tanesi.

okumadın tusu basayı ben bittim okumadın ya bilmiyorum. Ben o yüzden artık mesaj yazmıyorum ama yayını dinlerim. Rahat. Ondan yana bir sıkıntı yok. Senin ben canını yerim. Senin ağzını yüzünü kemiririm lan. Canım kardeşim benim ya. Adamı ihmal etmişiz, adam bize patladı sabah sabah. Kredi kartı borcum var, kirasını mı ödeyemedi? Derdi ne bilmiyorum. Bana patladı adam sabah sabah sizin yüzünüzden be. Adam bana patladı sabah sabah. Bütün hırsını, hıncını, hayatla ilgili bütün seni seviyorum kardeşim. Asla hiçbir mesajı kasten okumamazlık et. Yani okuyabileceğim bütün mesajları okuduğumu biliyorsunuz. Özür dilerim, senden de özür diliyorum. Geç kaldıysam kusura bakma. Affına sığınarak programa devam ediyorum. Seni seviyorum kardeşim. Hiçbir problem yok aramızda. Ateşim.

0544 886 1886. Bana da seni yerim der misin demiş. Ya. Ya beyler. Bak şimdi bunu yazan kim? Tamam seni de yerim. Tamam seni de yerim. Ben de istiyorum beni de ye. La havle veli ve ya. Emre abi yananları ısırabilir miyim demiş. Veysel. Ben de isterim beyler. Ya yenge. Yengeye yazsana. Bana niye yazıyorsun? Ağzımı yüzümü niye bak oğlum? Ben nereye düştüm? Ne buldu beni? Ne buldu beni sabah sabah? Sen daha tatlısını yazmış. Puh, Allah seni. Abi çok güzel yiyorsun. Çok güzel yedin mi? Sağa solu kaça ısırtıyorsun abi demiş. Of harikasın mı? Bakın beyler. Fatih Terim'le, Erman Toroğlu'yla, Ahmet Çakar'la, TFF Başkanı'yla beraber olacağız Dünya Kupası boyunca. Yayınlarda dilediğimizi soracağız, dilediğimizi konuşacağız. Yani belki soramayabiliriz. Fatih Hoca'ya çok fazla soru sorulmuyor biliyorsun. Dur bakalım nasıl bir Dünya Kupası bizi bekliyor. Bunları konuşacağız. Sevgili hocalarımızla. Sabura sabura aşk bir savunsa çitile beni emoş yazmış bak. Vallahi kafa yiyeceğim ben. Vallahi kafa yiyeceğim ben. Bunları biz kadınlar desek etmediği lafı bırakmaz beyler demiş. Bence hiç laf etmezler gayet de hoşlarına gidebilir yani bu. Abi İstanbul FM'de erkekler teklif ediyormuş. Cinnet Tayfa yazmış size. Doğru söylüyor bence de Cinnet Tayfa.

0: bitti. Ne çabuk söndü bitti. Darıldım darıldım ben sana canım. Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum.
1: Senden bir şey rica edeceğim. Canım dinleyenim. Ama lütfen düşünerek davran. Hemen böyle öylesine bir şey atma.
0: Vuruldum vuruldum baksana.
1: Öylesine bir şey atma yani. Hani iş olsun diye bir şey yapma ki ben anlayabileyim. Şu anki ruh halini anlatan bir tane emoji istiyorum senden. Şu anki ruh halini anlatan bir emoji. Hadi bakalım. Neler gelecek kim bilir bakalım ne atacaksınız. Ruh halim bak şu anki şu an saat 09.18'de ruh halini belli eden ya da bana anlatmaya yetisi olan bir emoji bekliyorum senden. Şu anki ruh halini hangi emoji anlatıyor? 0544-886-1886.
0: Dostlar bizi bıraktı. Darıldım darıldım ben sana canım böyle. Acattı, vuruldum, vuruldum.
1: Hiçbiri anlatamaz.
0: Acattı, darıldım darıldım ben sana canım böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kanım yerde mi kalacak?
1: Öyle bir emoji yok. Dinamit. Uf patlamalar çatlama ne oluyor beyler?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Kahkaha emojileri atmış çünkü seni dinliyorum demiş. Harikasın. Güzel olanı seviyoruz. Güzel bir emoji, gözlüklü bir emoji gelmiş. Tabii ki yine WhatsApp'ın patlıcandan, mısırdan ve muzdan geçilmiyor. Çok incesiniz beyler. Pasta emojisi var. Kovboy şapkalı. Bir emojimiz var. Hasta olan bir emojimiz var. Hasta mısınız? Ruh halim emojidedir demiş. Üzgün bir yüz göndermiş. Olamaz. Hayır, olamaz. Kesinlikle olamaz.

Şener Şen geldi ya. Ya şu çıkartmalardan biraz atsanız da kendi WhatsApp'ımı atayım buradan ya şu radyonun üzerinden. Var mı değişik çıkartmanız elinizde? Yenileyelim biraz, hep aynı şeyleri atıyoruz millete ya. Şöyle güzel vallahi, bak bende olmayan çıkartmalardan lazım. Yok sen buraya at, ben kendim atarım. Numarayı ver atayım demiş. At at buraya at, çıkartma at. Vallahi bak değişik çıkartmanız varsa atsanıza ya. Kendime birazcık arşiv yapayım. WhatsApp'ta hep aynı çıkartmaları gönderiyorum insanlara. Abi emin misin her türlü çıkartmayı atabiliyor muyuz demiş. Her türlü çıkartmayı atabiliyorsun, at. Yayınlanmıyor bunlar, merak etme, kendime atacağım onları. Yani sendeki çıkartma bende olacak dolayısıyla. İstediğin çıkartmayı atabilirsin. Mert kardeşimiz istediğiniz çıkartmayı atabilirsiniz deyince gönlünce atmış. O kadar da değil, bu ne oğlum?

0: sen insanı güldürürsün.
1: Arkadaşlar istediğiniz çıkartmayı atabilirsiniz derken... Kendi numaranı paylaş, direkt atsın herkes sana, sana demiş, zahmet etme buradan. ...0500... ...44-886-1886. Oo, çıkartma şov. Norman diye çıkartmasından daha fazla geldi, ben bunlardan şimdi seçeceğim kendime. Beyler sapıtmayın lütfen yani. Eksik olmayın ama yani sanki biraz... Neyse, her çıkartma bir gün lazım olabilir. Arkadaşlar bak, sonu 17.51 diye bir arkadaş var. Ben bak, çıkartmanın icadı mucidi bu herhalde. Şu anda 1000'e yakın çıkartma attı bana bu. Senin telefon kaç terabayt, ben anlamadım, nasıl bir hafıza varmış. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Hepinizin adını atıyor bence.

Barış'mış değerli dostumuz Barış. Çıkartma üstadı diyebiliriz kendisine artık. Bir gün Türkiye'de birilerinin çıkartmaya ihtiyacı olursa Barış'ı bulsun. Oho! Adam bu sabahı bugünü bekliyormuş ya. Teşekkürler Hale Hanım. Esra Kayalı teşekkürler ama attığınız çıkartmalar niye açılmıyor burada? Açılacak inşallah, dur bakalım. Aa, İstanbul FM çıkartması yapmış. Kara kız TC kızı, telsiz anonsu gibi bu. Filiz ben. Günaydınlar. Yemin ediyorum çıkartma manyağı oldum ya. Emre abi bunları kenara koy, lazım olacak bir gün demiş. Evet, lazım olabilir bu. Teşekkürler sevgili Eren. Eren, tedavi masraflarını ben karşılayacağım. Bütün çıkartmalar bunlarsa. Uf abi, konu benlik demiş. 20 çıkartmada kendisinden gelen bağış yapıyor sanki. Sardık tütüne acıyan yeri. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bende şu anda bir arşiv var. Bak kafayı yersiniz bak. Bende bir arşiv oldu var ya kendime, ben bunları nasıl atacağım tek tek? Bunları ben nasıl...

0: Yemin ediyorum o kadar çok çıkartma geldi ki bilgisayar bağlı değil diyor şu anda WhatsApp. WhatsApp kafayı yedi. Şu anda Zuckerberg'i aradılar, diyor ki kontrol edin bu numarayı. Burada bir şey var. Abi daha başkaları da var, istiyorsan atayım demiş. Abi dur şunları bir hazmedeyim, geri kalanını...
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Ay utandım demiş. Şen utandın mı?

Aldığımız yerden devam ediyoruz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattından. Bana gönderdiğin çıkartmalar için, binlerce çıkartmak için. Binlerce çıkartmak için mi? Binlerce çıkartma için teşekkürler efendim. Yalnız şöyle söylemem gerekiyor ki gerçekten siz benim gibi normal değilsiniz. Eğer WhatsApp'ında bu çıkartmalar varsa ben senin... ruh halini çözdüm. Çok ciddi söylüyorum. Benden bir farkın yok, o yüzden buradasın bence. Ya saçma bir mevzu var. Kendime bunları atıyorum. Bende niye çıkmıyor bunlar? Allah Allah. O zaman ben direkt kendi telefonumu buraya... Bak kendime attım. İçinden bayağı güzel, beğendiğim, lazım olabilecek çıkartmalardan kendime atıyorum. Benim telefonum da açılmıyor. Niye açılmıyor acaba? Bir şey mi? Kapatıp açınca mı? Dur bakayım, nasıl yapacağız? Ben bunu bir kapatayım, açayım mı acaba? Ne yapayım? Yoksa bunlar şey mi? Tek açımlık çıkartma mı? Bilirsin tek açımlık fotoğrafları. Aman ikinci kere açılmasın. Ya beyler siz gerçekten bak yani hala neler geliyor ya. Bunları kime atıyorsunuz? İki kere vur düzelir. Emre Mutlu'yla çıkartma şovu. Enteresan şeyler geldi vallahi bak. Hatta baya baya güzel şeyler de geldi. Şimdi Deniz diye bir dinleyenimiz var. Deniz'in profil fotoğrafına baktım ben. Gayet güzel, böyle şapkalı gözlüklü bir yerden bir yere gidiyor belli ki. Fakat şöyle, öyle bir anda fotoğrafını çekmiş ki arkadan başkası da onun değil ama yine kendi fotoğrafını çekiyor. O anda muhtemelen bu seyahat ettiği aracın muhteviyatını bilmiyorum. Otobüs mü ne, bu safari mi burası, değişik bir yer ama herkesin aynı anda fotoğraf çekildiği bir yermiş sanırım ama bunu kırpmamış. Çünkü kırparsa şapkasının yarısı gidiyor. Cape Town. Cape Town'da ne safarisi bu ya? Halamların yazlığı var Cape Town'da çünkü oradan biliyorum. Abi sana şimdi aduket atıyorum. Oğlum bana niye aduket atıyorsun sabah sabah? Gelenleri bana gönder, ben de açılır abi demiş. Çıkartmaları öyle bir anlatıyorsun ki iyice merak edelim. Çok gizli söyleyemem. Yalnız şu anda gerçek bir çıkartma cennetindeyim. Seni sardım yıldız. Hani hangi psikolojideysen, bak aklına nasıl bir psikoloji geliyorsa her şey mevcut elimde. Artık konuşmadan çıkartmalarla anlatacağım kendimi. Anılar yar, ölüm gibi. Çıkartman kadar konuş. Aynen bak, mesela şu anda karşımda birisi sabaha kadar konuşsun, sabaha kadar çıkartmayla anlatabilirim derdimi. O kadar net ki yani. Müdüş müdüş.

Abi bu şarkıyı çalarken ince bir sırıtıyorsun değil mi demiş. Aşk olsun. Aşk olsun sana.

Bir şiir daha patlamaz mı? Patlamasın be. Bilmiyorum, istiyor musunuz da yani. Birkaç kişi daha yazmış yani, hakikaten edebiyat programında dönmeyelim yani. Estağfurullah, estağfurullah ama yani. Ondan sonra kafayı bozuyoruz yani, böyle bir düşüşe geçiyoruz falan filan. Bilemedim.

0: Gözün yüksekte.
1: Tamam Cemal Safi'den hadi git. Peki peki, bunu geçen de söz verdik, okuyamadık. Tamam, yapacağız yapacağız. Peki. İlk defa iki tane şiirim geldi, yapacağım.

Git. İş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda bile kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiğim gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez. Her darbene tahammül edecektim. Bu benim bedenim. Gururum mani olur.

Yari Ferhat olanın ellerine, üflettimine, şirin ol, katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Hercai arılara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kade içecekler. Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resimler çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektubu hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güller de aşk olsun gene sen kokacaksan, fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksan, kopsun nereden inceldiyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf seni özlüyor, sana acıyorum. Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Cemal Safi. Naçizane okumaya çalıştım. Çok uzun bir şiirdi. Ve programın sonunda olduğundan dolayı sürçülisan ettiysem affola.

0: Saygı ve rahmetle anıyoruz Harun Kolçak. Kıymetli bir müzisyendi, kıymetli bir sesti. Şarkı onun ama Berkay söylüyor tepkiyle beraber.
1: Kolçak.
0: Onlar da şarkının içinde zaten belirtmişler. Saygı ve rahmetle anıyoruz diye.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM. Şimdi güzel bir şarkı, arkasından da veda şarkım geliyor. Veda şarkım hepinize gelecek birazcık. Evet, yani birazcık bugün böyle bir gün oldu. Benim sorduğum sorudan dolayı da birazcık böyle düşüşe geçtik ama yine harikayız. Yine hep beraber aynı duyguları yaşarken beraber paylaşabiliyoruz. Son şarkım bu değil ama bu şarkı çok güzel bir şarkıdır. Çok severim. Ama son şarkım... Bildiğim şarkı, biliyorum. Önce bunu bir dinleyelim. Sonra kapanışı yapacağım. Kaptan, burada mısın? Hala kulağı bende olanlar bir emoji atabilirler mi? Şu anda hala da kaptan, ben yayını terk etmedim. Kaptan senleyim. Hadi kaptan.
2: Koşarak üstünden yıldım.
1: Kaptan buradaysam bir emoji at bana. Yarıştım. Şurada olduğunu bir göreyim be. Saat 10'a kadar gitmedim. 7'den beri senleyim diyenler bir emoji atsınlar be. Hadi be. İğrenci ya da ankötör değilim.

hanımlar beyler. Emre Mutlu Show'un sonuna geldik. İyi ki varsınız. Güzel bir haftaya başladık. Bu hafta da her hafta olduğu gibi senin için güzel geçsin dileklerimle gidiyorum buradan. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Çünkü senden daha kıymetlisi yok, unutma. Buradan giderken sana güzel bir şarkı bırakacağım. Bağıra çağıra söyle eğer biliyorsan şarkıyı. İmkanın yoksa içinden mırıldan. İlk defa duyuyorsan da tadını çıkart. Çok kıymetli çünkü. Ölümlü dünya, kimseyi üzmeye, kimseyi kırmaya gerek yok. Sizi çok seviyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programında buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli ve sağlıklı kal. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden, sana ve senden, kime gidiyorsa artık. Hoşça kal.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir İç trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Reklamlar.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net. Yalçın.

0: içi her gün
1: saat 14'te
0: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Yalçın.net başlıyor.

özellikle büyük kulüplerin bu başkanlık seçimleri ülke seçimi gibi oluyor. Çok ciddi söylüyorum. Ne cumartesi pazarda ama ne seçimdi. Tabii ki bugün Yalçın.net'e şöyle başlayalım sevgili dinleyiciler. Hani ben bir Beşiktaşlıyım ama tabii ki baktığımız zaman Fenerbahçe köklü bir kulüp. Ve bu seçimlerde tabii ki nedir? Heyecan olacak, heyecan dorukta olacak. Ve cumartesi pazar resmen bir Beşiktaşlı olarak kenetlendim yani Fenerbahçe başkanlık seçiminde. Aziz Başkan, Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe kulübünün başkanı oldu. Buradan bütün Fenerbahçe dinleyicilerimize, Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bilmiyorum şu anda mesela İstanbul FM'i dinleyen bir Fenerbahçeli dinleyicimiz Aziz Yıldırım'ı mı tutuyordu yoksa Hakan Safi miydi? Onu mu tutuyordu bilmiyorum ama ben hani genel anlamda tabii ki bir tebrik, bir hayırlı olsun dileklerimi iletmek isterim şahsen. Vallahi geçen burada Galatasaraylı bir arkadaşımla da konuşuyorduk. Hadi ismini vereyim, Erdi ile konuşuyorduk. Şimdi söylüyorum. Yani diyoruz ki Fenerbahçe'ye bakıyorsun başkan yok. Beşiktaş'a bakıyorsun teknik direktör yok ki bundan hani birkaç hafta önce konuşuyoruz bunu. Sonra diyorsunuz ki Galatasaray niye şampiyon oluyor? Yani böyle bir durum var. Yani yeni sezon şu Dünya Kupası bittikten sonra da tabii ki yeni sezonda umarım böyle hep istediğimiz gibi sahalarda görmek istediğimiz pozisyonlar olur da çok keyifli bir sezona başlangıç yaparız diye de düşünüyoruz. 8 Haziran Pazartesi günündeyiz. Herkese iyi haftalar. İstanbul FM burası ve tabii ki Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar buradayız. Pazartesi günleri biliyorsunuz saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bize bu haftanın tüyolarını veriyor. 14.30'da yine bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Hepiniz hoş

iyi haftalar diliyoruz tabii ki. Umarım güzel bir hafta sonu geride kalmıştır ve aynı güzellikle başlayan bir yeni hafta olmuştur. Vallahi bütün temennilerimiz bu şekilde. Yani hep böyle pazartesi günleri biliyorsunuz sendromlu oluyor, biraz sıkıntılı oluyor. Hele cumartesi pazarı çok keyifli geçirenler var ya, pazartesiye başlayamıyor bile yani. Başlamamak için elinden var ya hani Instagram'da Reels'lar. İşte bu sabah işe gitmemek için kendimde ne bileyim bir yetenek arıyorum deyip de şarkı söylemeye başlayanlar var ya. Vallahi. Yani bu zamana kadar o yeteneği keşfedemedik kendimizde. Ha vallahi çok ciddi söylüyorum. Yıllar sonra kendimde keşfettiğim bir şey evet var. Ben hatta bundan 1-2 yıl önce de sosyal medyada paylaşmıştım. Ben gerçekten hızlı yürümeyi seven biriymişim. Evet. Ve yavaş yürüyen insanlara da tahammül edemiyorum galiba. Devamlı hızlı yürüyorum. Bir yerlere falan hızlı adımlarla. Hatta abim çok kızar. Ne yapıyorsun kardeşim? Yani yürüme yarışında mıyız? Neredeyiz? Ama bunu yıllar sonra keşfettim ben. Vallahi yani böyle doğduğumda bilmiyorum DNA'mda var mıydı yok muydu, vardı da belki keşfetmek biraz yıllar aldı. Ama çok ciddi söylüyorum, kendimde yıllar sonra keşfettiğim özelliklerden bir tanesi hızlı yürüyor olmam ve seviyor olmam. Yavaş yürüyenlere de inanın bana çok da böyle hoş bakamıyorum yani. Abi hızlı yürüsene ya, hızlı yürüsene, hızlı yürüsene gibi. Şimdi biraz önce de söyledim, saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bu hafta astrolojide neler var, bu hafta neler olacak, neler bitecek bize bir anlatacak tabii ki saat 14.30'da. Bu arada hani o anlatırken, Feyza Hoca anlatırken belki WhatsApp üzerinden soru sormak isterseniz ben bir WhatsApp numaramızı hatırlatayım. 0544-886-1886. Hani sadece astrolojiyle alakalı değil, istediğiniz her şeyle alakalı mesaj gönderebiliyorsunuz. 0544-886-1886. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net devam ediyor.

0: kaç saniye ve tabii ki astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Her pazartesi yaptığımız gibi bakalım bu hafta ile alakalı bize neler söyleyecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsın? Sağ olun. Sesim iyi mi?
0: Hocam böyle ses, sanki benim sesim böyle kendime geliyor gibi. Dönüyor gibi.
1: Yok,
0: yani.
1: Yok, şöyle kulaklık şu anda çalışmadı, o yüzden hoparlöre aldım.
0: Ama şu an iyi, bir problem yaşamıyoruz.
1: Tamam. Yayında sorun yoksa tamamdır.
0: Şahane. Hoş geldiniz bir kez daha. Nasılsınız hocam?
1: Hoş buldum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda mı? Nasıl başladı haftanız?
0: Valla bizler deyiz. Hafta uykusuz başladı desek daha yeridir herhalde hocam. Ne bileyim yani. Pazartesi
1: çok
0: bugün...
1: Çok mu aktınız gecelere?
0: Hayır, çok akmadık gecelere de. Gecelere akanlar bizi rahatsız etti büyük bir ihtimal. Bahçede artık ne yaptılarsa böyle bahçelerde, dışarıda yüksek sesle... Ya hem öyle hem yüksek sesle sabah 3'lere 4'lere kadar şarkılar, türküler söylemek. Yani hangi akla hizmet onu da bilemiyorum. Bizi uyutmadılar. Öyle diyeyim size.
1: Biz de
0: size.
1: Çok yaşıyoruz onu.
0: Vallahi hocam bilmiyorum.
1: Bizim
0: yani.
1: Tam yatak odalarımızın olduğu taraf bir parka bakıyor. Sağ olsun gençlerimiz gece 3'e 5'e kadar orada işte. Eğleniyorlar.
0: Yani evimizin parka bakmasına mutlu mu

0: olalım, mutsuzlaşalım mı? Yani orada işte geç saatlere kadar, sabahlara kadar gümbür gümbür müzik sesleriyle eğlendiklerin için üzülelim mi? Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi.
1: Vallahi kavga kıyamet olmadığı için önce bir şükredelim. Evet. Hani eğleniyorlar.
0: Evet, bence de.
1: Buluyorlar deyip sevinelim.
0: Kesinlikle.
1: Ama rahatsız etmeseler de çok iyi olur diyelim.
0: Peki, vallahi bu bir kamu spotu gibi olsun bu giriş. Hocam. Hocam, şimdi siz kendi konularınıza geçmeden önce hemen bir dinleyicimiz böyle sormuş. Demiş ki ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Öyle söyleyeyim, hep izleyiciler vardır ya.
1: Çok güzel.
0: Şimdi orada diyor ki yani abi diyor, ismimi verme diyor ama bir şey soracağım diyor. Çok merak ediyorum, Feyza Hanım'a sorum var. Boğa burcu hangi burçlarla eşleşebilir, uygundur? Yani herhalde evlilikten bahsediyor hocam. Ne dersiniz bu soruya
1: yani
0: cevap olarak?
1: Biz evlilikte güneş burcumuzdan ziyade eğer soransa Jüpiter'ine, Mars'ına, Junos'una bakacağız.
0: Hı hı.
1: Soran erkekse ayına, Venüs'üne bakacağız.
0: Soran erkek ve boğa burcu.
1: Erkek.
0: Hı hı.
1: Boğa burcu, acaba bu kişinin ayı, Venüs'ü hangi burçlar? Şimdi bizim hani birebir anlaşmamız vardır. Sen, ben mesela ikizler terazi değil mi? Biz anlaşırız.
0: Evet.
1: Ama biz ilişkide anlaşır mıyız? Hmm. Orada bizim duygusal açıdan anlaşmamızı Venüs ve Ay bize gösterecek.
0: Hmm.
1: Bu ilişkinin nasıl bir büyüme potansiyeli olduğunu Jüpiter gösterecek. Şimdi hani kafa olarak anlaşmak kısmında hani zihinsel olarak bazılarıyla anlaşırız ama duygusal açıdan anlaşamayız.
0: Hmm, işte bu.
1: Orada... burada bir sürü aslında püf noktası var.
0: Ha, kanki olarak, olabiliriz hani, ama karı koca olamayız gibi mi?
1: Evet, orada ha. Şimdi hani ikizler terazi anlaşır. Hatta hava burçları kendi içinde genel olarak anlaşır ama bunları bir yere koyduğunda burada mesela ne olmaz? Bir istikrar olamaz belki. Çünkü hep fikirde kalır. Hani hava akıl burcudur ya, hani
0: evet.
1: Daha akılcıdır.
0: Hı hı.
1: Daha iletişimcidir. Ama evlilik dediğimiz şeyde bir şeylerin sabit yere basması gerekir. Somut bir şeyler gerekir. Demek ki buraya hani bu terazi ya da ikizlere kova gibi, aslan gibi, işte yerleşimine göre boğa gibi, oğlak gibi, hani topraktan ya da sabit burçlardan bir destek olması gerekiyor. Bir şeyin ateşlenmesi için bir ateş elementi gerekiyor. O yüzden harita bütün, hani ilişki olarak demiyorum ama boğalar tabii ki toprak gruplarıyla iyi anlaşır. Başaklarla ve oğlaklarla genel olarak tam bunlarla kafası tutar. Kendini orada rahat ifade eder.
0: Hı hı.
1: Ama duygu alışverişinde biraz daha su burçlarıyla, hani boğa, akreple, yengeçle, balıkla diyorum ya, hani hı hı. Burada o boğasın ama nasıl bir boğasın, senin ayın ne, Venüs'ün ne, yani duygusal olarak ve sevgide ihtiyaç duydukların ne,
0: hı.
1: Hani ay duygularımız, Venüs sevgi, değer, beklentimiz, onları gösteren yapılarımız,
0: hı hı.
1: Bir kadından beklentisini Venüs'ü anlatacak,
0: evet,
1: kadının duygularından beklentisini ayı anlatacak.
0: Hı, işte.
1: İlişkideki beklentisini, oradaki büyüme potansiyelini Jüpiter'e anlatacak.
0: Evet.
1: İletişimini Merkür anlatacak. O yüzden hani ilişki olarak bunu kendi haritasına göre birisine, birisine yorumlatmalı. Aynen, çünkü burada birbirini yiyen pek çok insan vardır yani. Hani element olarak hani ben boğayım der, o da işte Başak, çok iyi anlaşmamız gerekiyor. Sonra bir bakarsın Venüs Plüto birbirine karşıt yapmış, biri diğerine zorbalık yapıyor,
0: hı hı.
1: Mesela.
0: Evet.
1: Hani bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden hani sadece burç deyip geçemiyoruz.
0: Geçmeyeceğiz. Biraz
1: neyine
0: haritaya
1: göre
0: bakacağız.
1: Burca bakacağız.
0: Peki.
1: Aynen öyle.
0: Hocam
1: bu bana şeyi hatırlattı. Önceki gün şöyle bir soru aldım.
0: Hı hı.
1: Her şey değişiyormuş, Jüpiter Aslan'a geçince wow oluyormuşuz. diye bir şey. Ben de sordum, 12 yıl önce ne yaşamıştın dedim. Büyük bir kriz yaşamıştım dedi. Dedim yani akıllandıysan belki onu çözme fırsatıdır. Akıllanmadıysan bir krize daha hazır ol dedim.
0: Eyvah, eyvah.
1: Ne diyeyim şimdi?
0: Doğrusu.
1: Hani senin haritan ne? Ondan sonra şöyle bir örnek verdim ona da. Bak dedim, senin doğum haritandaki Jüpiter, yani bizim hani koruyucumuz, kollayıcımız diyoruz ya, uzak, hı-hı, korumamız Jüpiter.
0: Hı hı.
1: Senin haritanda bu seni ne kadar koruyor? Bunun oradaki duruşu ne? Sonra şöyle bir benzetme yaptım. Bak dedim, dışarıda tsunami olsa, fırtına olsa, heyelan olsa, ne olursa olsun sen korunaklı bir yerdeysen, muhafaza halindeysen, konforun yerindeyse, dışarıda yangın çıkmış, deprem olmuş, seni vurmaz. Üzülürsün, bu ayrı bir şey ama sen etkilenmezsin. Ama senin hayatın tsunami olmuş, senin hayatın deprem gibi böyle etkilerle bölünmüş, dışarıda günlük güneşlik hava. Sen bundan ne kadar faydalanabilirsin? Evet. Yani herkes kendi nasibi kadar, kendi hayatı kadar bunlardan etki alır. Çok o yüzden doğru. Hani burada asıl olan gökyüzündeki hani meteoroloji gibi hava nasıl? Ama önemli olan ne? Senin güneşten ya da yağmurdan ya da fırtınadan seni koruyan bir şey var mı?
0: Evet.
1: Biz
0: önemli
1: bir şeyleri anlatırken evet, hani hava durumunu ne diye dinleriz, ona hani kar yağacak, kara engel olmak için dinlemeyiz değil mi? Kar var, o zaman kar botumuzu giyelim. Arabamıza kış lastiğimizi takalım, zincirimizi yanımıza alalım. Hani bu şekilde dinlemek gerekiyor. Hani burada da daha ziyade biz ne anlatıyoruz? Hani daha göksel durumları anlatıyoruz. Yani hava nasıl, ortam nasıl?
0: Evet.
1: Şimdi bu hafta mesela bizler için bireysel olarak iyicil çok şey var. Ama dünyaya bakıyoruz, kolektif büyük bir kaosun içinde.
0: Hem de çok. Neler söyleyeceksiniz bu haftayla alakalı peki?
1: Haftayla alakalı. Geçen hafta hani bir şeyden bahsetmiştim. Venüs-Jüpiter kavuşumu, işte Prokyon etkili bu kavuşum, iyileştirici, şifalandırıcı. Hani hastalarımız varsa onlar belki bir tedavi yöntemini bulacaklar. Ondan fayda görecekler.
0: Evet.
1: Bazılarımız için bu çok güzel fırsatlar getirecek. Şimdi Venüs ve Jüpiter'in kavuşumuna Osmanlı döneminin astrologları şöyle demiş. Kıranı sadeyin. Yani iki kutsal iyicinin bir araya gelmesi. saadet olarak buna bakıyor. O yüzden hani buna şimdi güzellik zamanı deme biçimi gökyüzünün. Ama burada mesela geçen hafta neyden bahsetmiştik? Merkür-Neptün karesinden bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Bu haftada Merkür-Satürn karesi var. Burada sözün bir ağırlığı olsun diyor, kelimenin bir sınırı olsun diyor, nasıl ilişki kuruyorsun diyor. Yani sadece hissetmen yetmez diyor, hani Merkür yengeci konuşmuştuk ya,
0: evet,
1: hislerimize bakacağız. Şimdi burada Satürn'den kare alıyor ya, sadece hissetmen yetmez diyor, söylediğin sözün bir ağırlığı, bir karşılığı olmalı diyor. O yüzden hani duygularımızı anlatırken anlaşılmamış ya da engellenmiş hissedebiliriz. Birimine işte içimizi dökmek isteriz ama sanki karşı tarafın zihni kapalıdır, bizi algılamıyordur. Hani burada böyle bir kısıtlama gibi. Hani bu hafta mottolarımızdan bir tanesi sözgümüzse söküt altındır diyoruz.
0: Evet.
1: Burada öfkeyle sert kararlar almıyoruz. Hani bir koç yengeç enerjisi var tabii ki. Birisi duygusal, hani birinde incitmemeye çalışıyor, birinde de kırmaya çalışıyor. Koç enerjisi kırıcıdır. Hani ateş ateştir ya.
0: Evet.
1: O yüzden burada hani nasıl konuşuruz? Mesela hani seni kırmak istemiyorum ama bu yaptığın beni üzdü. Ama hani koç böyle konuşmaz. Hani kırılıyorsa kırılsın der. Ama burada bulacağımız orta nokta hayır diyebilmeyi öğrenerekten, hani hayır deyip sakin kalıp kırıldığımızı anlatıp karşıyı rencide etmemeye çalışmak. Çok kolay bir şey değil. Biliyoruz.
0: Değil vallahi hocam ya. Yani cımbızla kelime seçmek gerekiyor o zaman.
1: Ya aslında hayatımızın her anında bunu yapmamız gerekiyor.
0: Evet, o da çok doğru. Evet.
1: Hani dilin kemiği yok demişler. Hani biz değil, hani atalarımız da demiş. Astroloji bilsin bilmesin yani. Merkür dememiş. Dil demiş yani.
0: Evet.
1: Dilin kemiği yok demiş. Biz de ne diyoruz? Merkür'ün şu an o kemiğe ihtiyacı var diyoruz.
0: Yani söylediklerimize çok dikkat edeceğiz hocam o zaman bu hafta özellikle.
1: Aynen öyle. Bu hafta konuştuklarımıza dikkat edeceğiz. Bu haftanın bir başka enteresan yanı. Uranüs diyoruz ya,
0: evet.
1: Bu hafta düğümlere kare. Düğümler dediğimiz yer, hani kadersel gideceğimiz yer kendi haritamıza göre bunu temsil ediyor. Ama gökyüzünde ay düğümlerini ifade ediyor. O dönemki bizim öğretimiz. Hani şu an Başak Balık aksında ya, hani biraz daha sisteme güvenme, biraz daha inanç geliştirme, biraz daha akışta olma, biraz daha teslim olmayı deneyimletiyor bize. Çünkü neyi kurmaya çalışsak bozuluyor. Herkesin elinde bir işler kalıyor. O projeler bir türlü sonuçlanmıyor. Uranüs'ün düğümlere kara olması da burada şöyle bir şey var. Hani kul kurar, kader güler derler ya.
0: Evet.
1: Tam onu yaşayacağımız bir hafta. Ve bu 28 Ağustos'taki Başak Balık...

0: balıktaki ay tutulmasında.
1: Hocam tutulma geldi size bu arada.
0: Ben tutuldum. Tutulma gelmeden ben tutuldum gerçekten. Orada bir daha tetiklenecek. O yüzden bu tarihi de not alın. Hani bugünlerde evet bu etki başlıyor ama 28 Ağustos civarı biliyorsun tutulmalar da hani uzun süreli etkileri olan bir şeyler. Yani burada diyor ki senin planlarının üstünde bir kader var diyor sistem.
1: Evet.
0: O yüzden hani olmaz dediğin olur, olur dediğin olmaz. Burada beklentileri hani bir şeye bağlamak değil, burada esnek olabilmek çok çok önemli. Çünkü hı-hı, esneyen kırılmaz. Bunu hep söyleriz.
1: Evet, söğüt evet,
0: yerde esnediği için dalları sağlam kalır. Ama bir çınar gibi güçlü durayım dersen çatır çatır kırılırsın. Hı-hı. Ondan dolayı hani kaderin şaşırtma anı dediğimiz bir hafta. Önümüzdeki haftaya İşte Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi ve Plüton'dan karşıtlığını deneyimleyerek geçiyor olacağız. Bu hafta başlayacak ama önümüzdeki hafta daha görünür olacak bu etkiler. Burada işte kadınlara, çocuklara, sokak hayvanlarına karşı yapılan zulümler olabilir, şiddet olabilir, taciz olabilir. Yani burada hani toplumsal olarak bu olaylarla yeniden bir şeyler olabilir. İnşallah olmaz, inşallah kolay
1: İnşallah
0: geçiririz.
1: Olmaz, evet.
0: İnşallah ama bu gibi riskler var. Şimdi burada biz bireysel olarak peki bu bize ne anlatıyor? Burada sevgi mi, kontrol etmek mi? Yani Venüs Plüto karşıtlığı şu demek. Sevginin silaha dönüşmüş hali.
1: Hmm.
0: Hani ben seni sevdiğim için kıskanıyorum.
1: Heh.
0: Ben seni sevdiğim için kısıtlıyorum. Seni koruyorum aslında. İşte şunu şunu yapamazsın çünkü seni seviyorum. Evden çıkamazsın, işte şununla görüşemezsin çünkü seni seviyorum kisvesinin altındaki yaşayacağımız o zorbalanmalar, bu manipülasyonlar çok gündeme gelecek. Ve burada demek ki ilişkileri testten geçirecek. Hani Venüs Plüto, yani ilişkiler aslında bir manipülasyona uğruyor. Burada hayatımızdaki kim gerçek?
1: Hmm.
0: Gerçekten bizi seviyor mu, bizi kısıtlıyor mu, dibe mi çekiyor? Bize bunu sorduracak. Buradaki amaç kontrol etmek. Yani birinin üstüne hükmetmeye mi? Sen benim malımsın ya da işte hani benim mülkiyetimsin gibi bir bakış açısı mı var? Yoksa hani sevginin getirdiği o sıcaklık, naiflik mi var? Tabii ki güçlü ilişkiler buradan etkilenmeyecektir. Bu sınavları çoktan geçmiştir.
1: Hı hı.
0: Ama eğer ki ilişkisinde bununla alakalı kıskançlık gibi konuları yaşayanlar, kıskançlık, kısıtlama gibi işte ben seni koruyorum kisvesi altında bir şey varsa bu biraz daha ayyuka çıkacak ve burada bazı ilişkilerde sona erecek.
1: Daha büyük sıkıntılar çıkaracak çünkü.
0: Aynen öyle. Önümüzdeki haftaya zaten bir yeni ay ile başlayacağız. Hani demek ki bu da ayın koruyuculuğu zayıflıyor. Yani daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ay ışığı azaldıkça gökyüzünde bizim üzerimizdeki koruması da azalıyor.
1: Hı hı.
0: Hani daha önce de geçmiştir. Ay yakın korumamızdır, Jüpiter uzak korumamızdır. Hani ay annedir aynı zamanda. Anne de bizim koruyucumuzdur ya.
1: Evet,
0: bak hepsi birbirine bağlantılı bu sembolizmaları.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Venüs Plüto ile ilgili, bu karşıtlıkla ilgili bir de şöyle bir şey var. Venüs aynı zamanda da para demek ya.
1: Evet.
0: Hani piyasalar açısından da burası çok sıkıntılı demek oluyor bu. Borsadır, altındır burada, yani çok manipülatif etkiler, ani değer kayıpları olası. Bir de şu var, hani bana şunu sağlamazsan seninle konuşmam. Parayı veriyorsan benim dediğim olur. Yani parayla hükmetme. Hani bir sevginin silaha dönüşmesi de paranın silaha dönüşmesi. Burada Venüs'ün hepsi. Temsil ettiği konuların hepsi. Yani burada hani Plüto manipülasyonun kralıdır deriz. Yeraltı güçtür. Şunu söyler o. Benim gücüm senin iradenden üstündür der. Ve hani içimizdeki o karanlığı bir şekilde ortaya döker. Yani bununla savaşacağımız, bunu yönetmeye çalışacağımız bir hafta var önümüzde. Buna erken uyarı yapıyorum. Bu hafta sonuna doğru bir etki. Çünkü 13'ünde geçecek. Hani cumartesi günü.
1: Hocam bu arada son bir dakika. Onu da hatırlatayım size.
0: Bizim de bitiyor zaten. Şimdi burada bu hafta ne oluyorsa şunu demek istiyorum. Evet, olumsuz görünen çok şey var ama emin olun başımıza gelen kötü şey bile hayrımıza olan bir hafta.
1: Hmm.
0: Bitiyor mu? Bırakın bitsin, daha iyisi geliyor. Oluyor mu? Doğru yoldasın, destekleniyorsun, al şükret. Destekleyici bir şekilde alıyorsun. Hani öp başına koy gibi bir hafta.
1: Şahane.
0: Yani olana da olmayan.

0: iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: hayatla alakalı tüyoları aldık. Bakın ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Öyle söyleyeyim. Şimdi hocam okumuş, eğitimli. Yani bunu benim gibi diyemedi. İncinmeyin kimseyi demeye çalıştı. Bilginiz olsun. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Bugün yani bu hafta özellikle konuşurken kelimeleri cımbızla çekiyoruz sevgili dinleyiciler. Vallahi öyle. Yani şimdi her pazartesi yaptığımız gibi bugün de tabii ki beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Bilginiz olsun. Detaylar ikinci saatte. Hadi bu saati kapatalım bakalım.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Anadolu FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.

öncesinde de gelen mesajlarımız var. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. 0544-886-1-886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Burada mesela ne diyor? Abi kolay gelsin yayınlar. Rica etsem ben... Aa bir dakika, Bengüz çaldık zaten değil mi ya? Aa çalmışız. Bengü'den Sebebi Sensin çalarsan sevinirim. Bu şarkıyı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Kırıkkale merkezden Trakya'dan selamlar diye yazmış. Canlı göndermiş. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. İnan şarkını zaten mesajını şimdi okudum. Şarkını da hazırlamamıştım ama bugün şanslı günündesin Can. Yani yap bir şeyler. Yap şovunu. Bilgin olsun. Ne kadar güzel. Ayşe burada İstanbul'dan iyi haftalar Yalçın diye yazdı, gönderdi. Sana da iyi haftalar, teşekkürler. Artık böyle biraz serin, biraz sıcak bir hafta ama hani zaman zaman da söylüyoruz, böyle arkadaşlarla da konuşuyoruz, diyoruz ki bunlar daha serin günlerimiz büyük bir ihtimal. Şu El Nino, Mel Nino falan var ya, işte o biraz sıkıntılı. Özlem burada. Hoş geldin Yalçın'ı, yayınlar diliyorum. Ben de çok hızlı yürüyorum diyor. Kızımın arkadaşı görmüş, annen resmen koşuyor. Ama öyle ya. Arkasından yetişemedim demiş. Yavaşlara acayip sinir oluyorum diyor. Böyle de bir durum söz konusu. Çok ciddi söylüyorum. Yani özellikle hani bakın, acil bir işim olmasa dahi hızlı yürüyorum. Bu bende yani sıkıntı mı, iyi mi, kötü mü onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi sağımda, solumda, önümde yavaş yürüyen biri varsa abi hızlı yürü, abi hızlı yürü, hızlı hızlı hızlı. Ya böyle. Yeni saate hoş geldiniz hepiniz. Yalçın.net devam ediyor. Birazdan da WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Kulağınız bizde olsun.

Vallahi bakın şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Demek ki insanlar yıllar sonra kendinde bir şeyler keşfedebiliyor. Yani benim yıllar sonra hızlı yürüyor olmam, yani bunu keşfediyor olmam. Mesela sizlerden gelen mesajlardan bir tanesi de Yalçın diyor, iyi yayınlar. Ben de diyor yıllar sonra hızlı yemek yediğimi keşfettim diyor kendimde. Abi o da kötü ya. Yani hızlı yemek yemek, yani çok iyi de bir şey değil. Hani hep uzmanlar diyor ya böyle, ağzınızda çiğneyin, çiğneyin, çiğneyin, iyice bekletin bilmem ne. İşte beyne hani 20 dakika sonra gidiyormuş ya o sinyal, doydu sinyalini. En az diyor yani 20 dakika, 30 dakika masada kalın ki beyne o uyarı gitsin. Çok yemeyin şeklinde. Hızlı yemek de kötü. Valla bilmiyorum, var mı aramızda mesela yıllar sonra kendisinde keşfettiği bir özelliği olan bir dinleyicimiz varsa vallahi yazın, okuruz buradan 0544-886-1886'dan. Ama tabii ki onun öncesinde pazartesi günleri yapıyoruz ya, biraz daha keyifli hale getiriyoruz pazartesi gününü. WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım ve sizin olduğunuz ortamı biraz keyifli hale getirelim. Şimdi yapmanız gereken bir işlem var tabii. Nedir o? WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Yani mesajınızı böyle sesli de gönderebilirsiniz, yazılı da gönderebilirsiniz ama ilk gönderen kişi olmanız gerekiyor. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Lütfen isminizi yazmayı unutmayın. Çünkü şarkıyı yetiştireyim derken ismi yazmayı unutuyorsunuz. Ondan sonra kime çalacağız şarkıyı? 0544-886-1886 WhatsApp istek hattı devreye.

0: destek hattını biraz önce daha devreye soktuk tabii ki. Ve diyorduk ya, hani mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız istediğiniz şarkıyı da çalabiliyorum demiştim. Ve gelen mesajlar var elbette. Ama şanslı bir isim oluyor, hızlı olan isim oluyor. Samsun'a gidiyoruz. Samsun'dan Hüseyin. Hüseyin 10 puan, 1525 puanla bugünün şampiyonu sen oldun. Diyor ki Gülşen'den Sarışınım şarkısını istiyorum, selamlar diye de yazdı gönderdi. Çok teşekkürler. Bizler de Samsun'a buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ne yapıyor bu arada Samsun Spor? Çok takip edemedik ama... Neyse, o zaman radyonun sesini biraz daha aç sevgili Hüseyin, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Herkese bir kez daha teşekkürler. Tabii ki hani mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz hemen hemen her gün oluyor. Onlar için de kocaman bir alkış ve teşekkür ediyorum. Katıldılar, yarıştılar ama hızlı olmanız gerekiyordu sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Peki, bir kez daha teşekkürler. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Saat 16'ya kadar beraberiz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Yani sosyal medya üzerinden de mutlaka İstanbul FM'i takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da özellikle aktif durumdayız. Hani cuma günü giderken söylemiştim programın bitişinde. Yaz mevsimiyle alakalı hediyelerimiz olacak. Babalar günüyle alakalı hediyelerimiz olacak. Bakın, Dünya Kupası, Dünya Güzelleri diyecektim. Dünya Kupası ile alakalı hediyelerimiz de olacak. Vay vay vay vay. Öyle böyle değil. Eğer Instagram'dan takip ederseniz tabii ki İstanbul FM'i orada öğrenebilirsiniz. Gün ve gün zaten paylaşıyoruz. Ne olacak, ne bitecek, ne hediye kazanacaksınız, nasıl kazanacaksınız, bunun hepsini söylüyoruz. Şimdi dünya güzellerim deyince Bülent Ersoy tabii ki aklıma geldi de Bülent Ersoy'la alakalı yine bir haber paylaşılmış. Yine sizinle ilgili sizinle bu haberi de paylaşmak istiyorum. Zaten Bülent Ersoy'un servetini konuşuyoruz sadece biz. Vallahi öyle böyle değil. Şimdi bakın, Bülent Ersoy bir yere gittiği zaman, bir alışverişe, bir yeme içme durumuna falan, orada o işler saatlerce sürer. Restorana mı girdi? Saatlerce çıkmaz oradan. Yavaş yavaş, yer yer. Markete mi gitti? Mesela o marketi kapattırdığı zamanları da biliyoruz. Etiler'de bir marketi. Bir gidiyor, kapatın diyor. Kimse girmesin diyor. O aynen rahat rahat alışverişini yapıyor. Şimdi modacısıyla birlikte Nişantaşı'na gidiyor. Yaklaşık 3 saat alışveriş yapıyor. Aslında hepimiz 3 saat yapıyoruz ama o girdiği bir mağazadan yapıyor. Bizim gibi 3 saat çarşı pazar dolaşmıyor. Tabii o esnada magazincilerin gözünden kaçar mı? Hemen orada yeni satın aldığı ve değeri 150 bin dolar. Evet. 150 bin dolar olan saati dikkat çekiyor. Orada biliyorsunuz bir reklam filmi için kamera karşısına geçmişti ki o reklamdan görüyoruz zaten orada burada 135 milyon liralık rekor ücret konuşuluyor, konuşuluyor. Yani şimdi ama mesela o da diyor ki ben tarihe yalnız onun için mi geçtim ki? 50 küsür senedir zaten tarih yazıyorum, Allah'ıma şükürler olsun diyor. Hani sadece 135 milyon lira rekor bir para almış.

tarihe geçmiş. Ben sanatımla tarih yaptım diyor. Ve böyle tabii ki Nişantaşı'nda dolaşırken de orada 150 bin dolar değerindeki saat magazincilerin elbette gözüne çarpıyor. Aynen. Yani servet listesine, servet listesine nedir? Orada şeyde hani o saati de ekleyebiliriz. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi diyor ki abi en son Bülent Hanım diyor bir eş arıyordu, bulabildi mi diye soruyor. Sen bir araştır abi onu. Buldu mu bulmadı mı? Bulsa haberimiz olurdu.

0: Kafa.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi Ayşe de yazmış, demiş ki ha demiş, Bülent de parasını sanki yedirecekti sana. Hay Allah ya. Yani peki şimdi tabii ki Bülent Ersoy sonuçta hani ne bileyim, evet o zamanlar öyle bir haber çıkmıştı Ayyuka. Burada da paylaşmıştık, o yüzden ona istinaden soruyorum.

bir söz falan unutur musunuz? 3 tane 6 yan yana gelmiş. 06 06 2026. Yani böyle şeyler var. 6'nın çokluğu. Yani orada şimdi zaten hani acaba bu tarihi değerlendirecek insanlar var mı diye düşünmediğim değil. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Ve bu tarihin peşine düştüm. Bu tarihte acaba bir şeyler yapıldı mı? Yani 6 Haziran'da cumartesiye mi denk geldi? Evet, cumartesi günü bir şeyler oldu mu? Mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Olmuş. Türkiye'de bakın, Türkiye'de 06.06.2026 tarihini değerlendirmek isteyen 500'ü aşkın çift evlenmiş. Vay be. Tabii canım, bu tarihi bekleyenler de mutlaka vardır. Evet, dün değil, cumartesi, evet. Ve tamam, vur yüzüme, vur. Dün değil, evet, cumartesi günüydü. Valla 500'ü aşkın Türkiye'de çift bu tarihte dünya evine girmiş. Mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Hani ağızlarının tadı hiç bozulmasın. Özel bir gün. Çünkü bekliyor insanlar. Bu günü de tabii ki hani o kadar çok insan bekliyordur ki orada işte ne bileyim hani gün için sıra almak, randevu almak da çok zor olmuştur diye düşünüyorum. Ama cumartesi günü dünya evine giren bütün herkese de mutlulukları bir kez daha diliyoruz bizden. Ve Ersa Yüner'le devam edelim. Bu arada Ersa Yüner demişken hemen hatırlatalım. Yeni haftada Perşembe günü, yani 11 Haziran Perşembe saat 15'te İstanbul FM'de canlı yayında konuğumuz olacak. Benden söylemesi.

0: kez daha hatırlatıyorum. Bir kez daha hatırlatıyorum sevgili dinleyiciler. Perşembe
1: olacak
0: günü.
1: Gibi değil.
0: Aynen. Perşembe günü saat 15'te İstanbul FM stüdyolarında canlı canlı konuğumuz olacak Ersay Üner. Ruh Hassası diye bir albüm çıkardı biliyorsunuz. Şarkılarını dinlemediyseniz o gün de o şarkıları bir dinleyeceğiz, konuşacağız. Daha neler neler konuşuruz onu o zaman hep beraber görürüz. Şimdi benim için veda zamanı geldi çattı tabii ki ama hepinize, herkese çok teşekkürler. Kocaman bir alkış bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak bir saat boyunca. O özlediğiniz nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyebilirsiniz. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz sabah İstanbul FM'de saat 7'de Emre Mutlu Show'la başlıyor. Onu da sakın kaçırmayın. O saatlerde yollardaysanız, uyanıyorsanız Emre Mutlu Show sabah 07'de İstanbul FM'de sizlerle beraber dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle tabii ki beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, kendi yolunuzu kabullenin, kendi hikayenizi sevin, olduğunuz yeri oldurun, olmayanı yok sayın. Çünkü hayat olmayana üzülecek kadar uzun değil. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Edirne Kapı Haliç, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu, Merter Bahçelievler, Haramidere Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Seyran Tepe, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrederken Kartal Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
15: İçin bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiye Köy Beylikdüzü güzergahları etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Koz Yatağı Temde Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel. En mühimi de yaşına göre davran.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet...

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Reklam. Elsa Yüner,
6: İstanbul FM'de.
7: Olacak gibi değil.
5: Ruh Hastası adını verdiği yeni albümüyle
6: 11 Haziran Perşembe saat 15'te
5: Yalçın Alaca'nın canlı yayın konuğu oluyor.
7: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
5: Bu sohbeti sakın kaçırmayın.
8: Senin için

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 28, Ankara 30, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 32 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Beylikdüzü-Haramidere, Küçükçekmece-Merter, Halıcıoğlu-Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir-Mahmutbey, Bayrampaşa-İstoç tek yönlü, Hastal-Seyrantepe basın ekspres bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal-Üsküdar, Ataşehir-Ümraniye-Kavacık yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Reklam.